hep aynı. Bana sorun

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim günaydınlar diliyorum. Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Birlikte yine kavuşmuş bulunmaktayız. Şükürler olsun. Sesim bugün daha iyi gibisiniz. Sizce ne dersiniz? Daha böyle düzelmiş gibi modumuzu bulduk diyelim hayırlısıyla inşallah. Arnavutköy'den günaydın Aygül'üm. Herkese hayırlı cumalar, iyi hafta sonları diliyorum. Kolay gelsin demiş. Merhaba Aygül Hanım. Günaydın, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Twitter'da yazdıklarınızı okudum. Çok üzüldüm. Siz neleri neleri göğüsleyerek bize iyi görünmeye çalışıyorsunuz demiş. Hayretler içerisinde kaldım. Bizimki de dert miymiş sizinkinin yanında yazmış. Estağfurullah. Dert keder yok. Allah var. Hepsi hallolur. Sağlık olsun. Hepsini halledeceğiz. Yeter ki sağlığımız, sıhhatimiz olsun, dostluklarımız olsun, para pul gelir, her şey hallolur. Bir şekilde bir şeyler yolunu buluyor arkadaşlar. Önemli olan gerçekten iyi dostlara sahip olmak. Bakın servet o. Ben de en büyük servete sahibim, sizlere sahibim. Sizlerle her şeyi yeniden başarırım, yeniden yaparım. Aksi mümkün dahi değil. O yüzden herhangi bir güçsüzlüğümüz yok, şükürler olsun. Allah da yanımızda. Bunları yaşıyorsak vardır bir hayır. Her zaman söylüyorum. Hadi o zaman hazırsak başlıyoruz.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
8: Getir. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı sıcak havada yürümeyi maraton sananlara gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Aygül Aydın da günaydın. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Günaydın Aygül. Marmaray'dan işe gitmeye çalışırken dinliyorum. Hayırlı cumalar. İşimiz gücümüz rast gitsin. Rabbim iyilere denk getirsin. İnşallah şu an seni dinliyor. Kocama da selam söylüyorum. Orhan seni çok seviyorum demiş. Derya, Deryacığım günaydın. Hoş geldin. Artık Derya ile Orhan. Orhan'la Derya. Derya ile Orhan. Onlar elmanın iki yarısı. Öyle anacağız. Derya cümlede geçiyorsa Orhan var. Orhan geçiyorsa Derya var. Anlaştık mı? Ve en güzeli ne? Biri Başak, biri Balık burcu. Bak bu ikisi tamamlama. Ve bu arada ne gördüm biliyor musunuz? Başak erkekleri tek balık kadınlarıyla mutlu oluyor. Başak erkekleri en iyi balık kadınlarını kandırıyor bence. Küçük bir nifak soktu. Ben demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani ben böyle bir şey demek istemedim. Günaydın. Lütfen podcastlerinizi yükler misiniz? Sabah hafta sonu sabah 1'e kadar çalışacağım. Can sıkıntısından boğuluyorum. Almanya 30 derece. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Aygül Aydın'ın podcastlerini yükleyin. Kız benimkini yüklemiyorlar mı bunlar? Aa. Vallahi ben yakarım burayı. Zaten başımda bir sürü şey var. İlgilenemedim. Ne demek Aygül Aydın'ın postkestleri? Ben yüklüyorlardır da biraz geç oluyor olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten yetişmek bazı şeylere inanın çok zor. Ama benim bildiğim kadarıyla benim canım Başak Burcu müdürüm bu konularda çok hassas. Küçük bir aksilik olmuş olabilir, hemen hallederiz. Başak Burcu müdürüme en kısa zamanda iletiyorum. Aygül'üm ya, senin sesini duyamamak beni kahrediyor. Lütfen şarkıların üstüne konuş. Seni daha çok duymak istiyorum. Hatta mümkünse şarkı çalma Aygül. Hayır, çalmayayım da linç yiye. Şimdi canlı yayını erken açacağım. 8'de canlı yayındayım. Instagram canlı yayın. Haydi bekliyorum.

0: Arkadaşlar bir cincik gibisin patlatalım ya. Bir saniye bir kendimize gelelim. Merkür retro içimizden geçti. Tamam anladık. Biz de Merkür'ün içinden geçeceğiz. Çok az kaldı. Hayat çok enteresan ya. Beyin değişebiliyormuş biliyor musunuz? Yapılan bir araştırmaya göre beynin içindeki yapı değişiyor. Dolayısıyla alışkanlıklar, düşünceler ve hatta kişinin kendisi de değişebiliyormuş. Yani beynin yaşam boyu değişebilme özelliğine de nöroplastisite deniliyormuş. Bakın nöroplastise. Söyledim mi? Nöroplastisite. Nöroplastisite diyorlarmış. Yeni beceriler öğrenmek, terapi görmek, düzenli egzersiz yapmak, meditasyon, kaliteli uyku ve tekrar edilen davranışlar beynin sinir bağlantılarını değiştirebiliyor arkadaşlar. Bu nedenle alışkanlıklar ve düşünce kalıpları zaman içinde gerçekten değişebiliyor. Mesela her sabah Radyo D'de Aygül Aydın'ı dinliyor olman senin alışkanlık ve düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olabiliyor. Kişinin kendisi değişebilir ifadesi biraz felsefi bir yorum olsa da bilimsel olarak söyleyebileceğimiz şey davranışları, duygusal tepkileri ve düşünme biçiminin değişebildiği. Kişiliğin bazı yönleri de zamanla değişebilir ama bu her zaman hızlı ya da sınırsız değildir. Bu yüzden de beyin sabit değildir. Tekrar edilen her düşünce bizi cıncık gibi yapar. Daş gibi yapar. Cıncık gibiyiz be. Bilimsel olarak bütün bilimsel açıklamalarımı bu arada Ece'den yürüttüm bunları. Bu bilgileri Ece'den aldım size satıyorum. Kardeşimden çaldım ne yapayım? En azından beni dava etmez. 19 davam var. Bacımla da davalık olmayayım zahmet.
1: Gülü açma gibisin. Nalet gelsin. Kur'an girsin. Cıncık gibisin.
0: Neyse bacım der ki duygusal tepkileri ve düşünme biçimi değişebilir. Kişiliğin bazı yönlerinde zamanla değişebilir. Yani sinir hücrelerimiz, bizim sinir hücrelerimiz ne? Nöronlar. Nöronlar bağlantıları gösteren böyle küçük ve hatta bunları biz mikroskopta görebiliyormuşuz. Yani sizin de nöronlarınız Allah'a emanet. Mesela bu nöronlar hızlı çarpışırsa hasar görüyor.

0: Bu yüzden yeni alışkanlıklar kazanmak, eski kalıpları değiştirmek mümkündür. Ancak bunun gerçekleşmesi genellikle düzenli tekrar ve zaman gerektirir. Diyor bacım. Bacım da bacım.
1: Sponsorum diyen Yulaş, Erkan diyen buraya der. Tamam, bu da on numara yaptım. Herkes buraya gel.
0: Bundan sonra gideceğimiz tek yer havalimanı. Bundan sonra ben sorun problem istemiyorum. Bundan sonra ancak havalimanına gitmek istiyoruz. Havalimanından güzel bir yere uçmak istiyoruz. Dankeschön.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444 6313 ya da fuzulev.com.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
6: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Umran Oto Ekspertiz. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ev ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Aygücüm, bu sıcakta nöron falan kalmadı bu millete. Aygül, herkes yakmış contaları diyor. Arkadaşlar, şimdi çok enteresan bir tane video izledim. Twitter'da da paylaştım. Adamın biri eve geliyor, kapıyı vuruyor. Tak tak tak tak tak, işte aç kapıyı, bu kadar mı şeysin? Herkesten düşmanlık geleceğini mi görüyorsun? Benim gibi iyi bir insana kapı mı açmıyorsun? Böyle bir şey söyle. İnanamadım ya. İnsanlar nasıl kafayı yemiş ya? Bence gerçekten delirdiler, temiz delirdiler. Aman ha, gözünüzü seveyim, hukuk, adalet, böyle ararım bulurum. Herkes kendine sahip olsun. Hiç sıfır risksiz yaşayın arkadaşlar. Kapılarınızı, pencerelerinizi kilitleyin, kapatın. Bilmediğiniz, tanımadığınız adamları, insanları evinize almayın. Arabanıza almayın. Çok temkinli olun. Sonradan hakkınızı arama gibi bir şansınızın olmadığı bir düzendesiniz. Ben bunu bizzat içinde yaşıyorum. Ruh hastası psikopat bir adamın takibi içerisindeyim. Kadın olarak haykırıyorum, yalvarıyorum. Ya adamın bana ne yapabileceği asla öngörülemiyor. İki tane yere gittim. Biri 30 gün uzaklaştırma kararı verdi adama. Biri işte 3 ay vermişti falan. Bir şey yapamayız. Adam bu arada yakalama kararı çıkmadı. İfadeye gitmedi. Elini kolunu sallaya sallaya Almanya'ya geldi. Yani o yüzden dikkatli olun. Tabii ilk önce ben dikkatli olayım, anlatıyorum. Yani yapacak bir şey yok.

0: Efendim bugün bizim bir tanecik canım takipçim, bir tanecik yol arkadaşımız, dostumuz Üzeyir'in doğum günüsü. Üzeyir, iyi ki doğdun Zübeyir. Zübeyir, iyi ki varsın Zübeyir. Tatlı yakışıklı aslan burcu oğlu, güzel eşi, iyi ki varsınız. Ay canımın içi, çok tatlılar, o kadar iyiler, o kadar dostlar ki. İyi ki varlar valla. İyi ki doğurmuş anaları, iyi ki doğurmuş bu insanları.
1: Başka şansım yok. Yaza girer gibi, çiçek açar gibi, sonu güzel gibi çok tatlım.
0: Evet arkadaşlar, benim arabama eve geliyor, çiçek bırakıyor. Bu arada artık şey, yani baktık, hani bekledik, çare yok. Sonuçta hep beklememiz lazım, uzaklaştırma kararı falan. Eşim ailesine buldu. Ve en son ailesi, yani bu şuursuzca hareket ediyor. Bir aile varsa başında, bunu biliyorsa, hani bu adam elimde kalacak benim, ben bu aileye önden bir haber vereyim diye ailesini buldu. Ailesi de yani o kadar şaşırdık ki, Kayseri'de aile, ondan sonra ve malum bir partinin abisi il başkanı çıktı. Onu buldu, ona anlattı, ona söyledi. Adam hayretler içerisinde, inanamıyor yani eğer doğruysa. Adamcağız yalvardı, yani çok özür dileriz, nasıl böyle bir şey olabilir falan diyor. Asla diyor ki bu böyle bir şey olamaz, inanamıyorum falan demiş. Tüm videoları, her şeyi, ne varsa elinde, ne yaşadıysak her şeyi attı, eşim gönderdi. Ya bu nasıl olur falan demiş yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra vallahi demiş, ben son kez haber veriyorum, bu bir uyarı. Hani bakın, kardeşinize sahip olun demiş yani. Tutun, nasıl tutuyorsanız tutun, alın karşınıza, konuşun. Ailenizin haberi yok mu? Bu çocuğun başında kimse yok mu demiş. Muhtemelen hasta demiş. Gidin yardımcı olun demiş. Yani böyle böyle konuşmuş. Çünkü evli, çocuğu olan, aile hayatı olan bir kadına demiş, sizin eşinize yapsalar ne yaparsınız, ne hissedersiniz demiş. Yani empati yapın demiş adam. Yine valla aklı salim bir şekilde eşim açtı konuştu. Yani dedik, yani neyi düşünürsünüz? Siz evli değil misiniz demiş. Evliyim demiş. Karınıza gelseler, böyle yapsalar ne yaparsınız? Benim kadar sakin kalır mıydınız demiş. Ay durduk yere başınıza nasıl bela geliyor arkadaşlar ya. Allah kazadan beladan korusun yani, gerçekten ya. Bu, düşünsenize, adam evinde oturuyor ya, bir suçu yok. Başına gelen belaya bak. Benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben radyoda yayın yapıyorum. Adam beni dinliyor, ona aşık olduğumu düşünüyor. Adam peşine düşüyor. Ne yapayım, yayını mı bırakayım? İş mi yapmayayım yani? Bu nedir ya? Nasıl bir şeydi? Bu imtihan nasıl bir imtihan ya? Vallahi oturdum, düşündüm. Değil mi? Neyin imtihanını yaşıyoruz yani? Neyse, Allah büyüktür. Daha da kötüsü olabilir, daha da iyisi olabilir, bilmiyorum. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç? Ailesinin bilmesi neye götürecek sonucu? İnanın bilmiyorum yani. Hani bildi de ne oldu? Şu ana kadar çocuklarından haberleri yok. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ha çocuk dediğim 40 yaşında adam. Hiçbir şeyden haberleri yok. Şimdi öğrendiler de ne oldu? Daha mı fenası olur? Daha mı kötüsü olur? Daha mı iyisi olur? Ne olur yani? Allah huzur versin. Allah sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin. Vallahi zor işler.

0: Şey diyor ki, polise anlatıyorum. Polis diyor ki, nasıl Aygül Hanım diyor ya, Almanya'da Düsseldorf'ta bir sokakta 8.30'da karşınıza mı çıktı dedi. Dedim evet aynen öyle, 8.30'da karşım, sabah 8.30'da şok geçirdik Pınar'la dedim. Oraya yığıldım kaldım. Polis ne dedi biliyor musunuz? Erkek halimle ben bile şu an tüylerim diken diken oldu diyor. İçin
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi ve Ankaralılara teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının sürdüğü İran'ın Sistan ve Beluçistan'la bu şehre eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.

0: ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Erciyes.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: İnanmam için doğru yalan.
1: Biz diğer versiyonu dinliyorduk değil mi bunda? Şeyi, Tekir'in bu vursunları diğer roman versiyonu diye geçiyordu galiba. Dur o zaman hemen sıkı tutunun. Tutundunuz mu? Geçiyorum.

0: olsun hep arkamda.
1: Merkür seni vursunlar ya. Vallahi bu şarkıyı Merkür seni vursunlar diyorum.

Diyor ki Merkür Allah'ın varsa biraz da başka astrologlara yap şovunu. Kız sıfır risksiz yaşıyor diğerleri. Mis gibi. Ne yapıyorlar yani? Ayaklarını uzatmışlar. Danışmanlıklarını veriyorlar. Vallahi giyiyorlar mayolarını şeyin yanında. Keyiflerini yapıyorlar. Nerede bendeki garibanlık? Ben sapıyla uğraş, dolandırıcısıyla uğraş. Benim babaannem Allah rahmet eylesin gerçekten çok komik bir kadındı. Yani şimdi hatırlıyorum da bugün yaşasaydı ve ona ben bir YouTube kanalı falan kursaydım. Siz o kanalı onu izlemek dışında hayatta başka bir şey yapmazdınız. Yani gerçekten çok ağır komik bir kadındı ama tabii

bunu diyor sürekli. Neyse dedik ki babaanne aşağıda şey var, dükkan var. Dükkanda arada biz yokken yukarı çıkıyor, babaanneme yardımcı oluyor. Ama dükkanla da kavgalı bu arada sürekli. Dükkanda tabelayla kavga ediyor. Onun birinci kat, dükkan aşağıda. Adamla arada iyi canı sıkılırsa tabelaya takıp belediyeyi arıyor. Ondan sonra biz de adama çok minnettarız. Adam her şeye rağmen, onun huysuzluğuna rağmen onu idare ediyor. Ondan sonra bu telefonun ateşi nerede? Ateşi bitti. Aşağıya bağırıyor. Diyor ki bana ateş getir. Adam da çakmağı alıyor, çakmakla çıkıyor yukarıya. Ondan sonra diyor ki teyze ne oldu? Ateş istedin, getirdim. O da diyor ki ben senden bunu mu istedim falan, birbirlerine giriyorlar. Tabii Adana'dan babamı arıyorlar. Herkes ayağa kalkıyor falan. İşte şarja takmayı göstereceğiz. Kabul etmiyor şarja takmayı göstermeyi. Neyse bunun adı tabii ateş kalan. Ateşe takacağız. Ateşle bunu falan. Neyse şarj cihazının sonuçta çocuk geldi, ikna etti. Bunun üstünden böyle takarak yatıyor, ayağı rahatsız. Kalkamadığı için çocuk da bacağının üstünden kalkış, telefonu fişe takıp kurtaracak paçayı. Ondan sonra neyse, ay hiç unutmuyorum, çocuğa diyor ki gittikten sonra. Ondan sonra bu da diyor dolandırıcı mı, sahtekar mı? Ondan sonra sapık mı? Üstümden fişi takmaya çalıştı. Ondan sonra babam diyor ki anne öyle olur mu? Çok düzgün bir çocuk, hiç alakası var mı? Gözü. Ondan yan kesici mi? Babam bu yan kesici mi? Yani çocukla, çocuğa yardım etmişliği var. Yemek pişirir, çocuğa gönderir. Manyak ha. Bak yemeği pişiriyor, çocuğa gönderiyor. Asla boğazından geçmez bu arada. Hele mesela yukarıda dolma yaptı. O aşağıdaki çocuklar o dolmayı yiyecek. Yediler mi diye de kontrol eder. Sonra kapısı atınca da yan kesici mi? Bu dolandırıcı mı kız bunlar? Bunlar bana şarjı takmak için bahaneyle mi geliyor? Babaanne çocuklar elinde büyüdü. Şey verdin ya, dolma veriyorsun. Çocuklarla aran iyi. Onlar seni yalnız bırakmıyor. Tansiyonu çıkar, çocuk evden gelir buna bakar. Ama hiç aklımda, evet, herkes şüpheli ve şaibeli. Ben onun karmasını mı yaşıyorum acaba? Vallahi ne yapayım yani, bunu mu düşünmeye başladım? Babaannem ikizler burcuydu, belli olmuyor mu arkadaşlar? Anam çok iyi bilir. Anamın yaşadıklarını anam anlatsa var ya, gözünüzden yaş gelir. Tabii annem için hiç komik anılar değil yani hiç. Mesela diyelim ki su geliyor, sucu geldi ya da işte eve ekmek geliyor, bakkalı arıyoruz, ekmek geliyor. Annem ekmek alırken diyor ki ya çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, işte şunu da götürün, bunu da getirin, bu depozito bir şişeleri size vereyim falan diye konuştu. Hemen salondan der ki maşallah adamla ne zamandır görüşüyorsunuz? Sonra akşam olur, akşam. Ondan sonra akşam olduğunda babam gelir. Babam geldiğinde de babaannem der ki babama, bugün de bakkal geldi eve, bize iki şişe süt getirdi. Anlamadım ama işte yani senin karın da, yani bu depozito mu varmış, şişeyi bir fazladan mı verdi? Adamla uzun uzun konuştular, anlamadım ki. Ondan sonra evdeki nasıl facialar yaşandığını ve neler olduğunu, bak cümle bu kadar ha. Sonra benim biraz tansiyonum var, ben yatacağım der gider. Sonrası inanılmaz evde. İnanılmaz şeyler olur.

0: Maşallah.
1: Herkes diyor ki Sürahi Hanım geldi aklımıza. Sürahi Hanım da kim vardı, oğlu Taci miydi ya? Necati miydi, Taci miydi? Sürahi Hanım'ın oğlu. Sürahi Hanım'ın oğlu Sürahi'ye inanmıyordu. Bizim babaannem dışında kimseye inanmıyordu. Arada büyük bir fark vardı. O yüzden yani Sürahi nine yine iyiydi. Gülüyorlardı falan. Bizde korkunçtu yani. Sürahi ne? Bizimki damacana.
0: Ay çok kötü. Ay çok kötü espri oldu.
1: Ses kısıklığıma verin. Aygül'üm, bize dün girdik, şikayette bulunmuştuk. Polis bize kesinlikle telefonunuza ulaşamaz demişlerdi. Telefonu gönderdiler. Yolcu mesajıyla benim gelin adayını tüm birçok numaradan kızı arayıp mesaj yolladılar. Annesi yazmış, kızım 8 kardeşine bana Yusuf bakıyor. Ulaşmışlar gece yarısında. Ne hem muavin numarasından arandı, WhatsApp'tan mesaj yollandı. Ne yapacağız biz diyor. Ay vay yedin. Kız söyle, buradan biz ifşalayalım, bir şey yapalım. Oraları beklersek ya.

Aygül diyor başındaki dertler az geldi herhalde. Bir de milletin derdini başına alacaksın. Mükemmel gidiyoruz demiş. Benim ne olacak bu sonum bilmiyorum ya. Yani sonum... Sonumun güzel oldu. Çok koşarsın peşinden. Beni kandıramazsın. Yollarım.

Arkadaşlar bugün Venüs Başak Burcu'na geçti. Yani Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi hiç hoş bir şey değil. Yani öyle çok mükemmel değil. Hani benden güzel şeyler ne işi var Venüs'ün Başak Burcu'nda? Yani Venüs'ün bonkörlüğü, aşkı, sevgiyi, değerleri anlatan yerinde Başak'ta ne işin var kardeşim? Yürü git, boş geç, teraziye git.

0: şey diyor ki Aygül Hanım, sizi görünce diyor, yani Aygül Aydın dediğinizde benim için sonunu düşünen kahraman olamaz sözünün bir benzeridir diyor. Bir söz olsaydım bu olurdum. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Hayat felsefem. Hiç sonumu düşünmedim.
1: Hiç kendini yorma. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
11: Uygun musun?
10: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
11: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
12: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil budur hissi.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
17: kazancım ve

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Aynada Kendine, akşam erken yatacağım diyenlere gelsin.
0: Radyo D.

Aygül, Lean Kozmetik'ten gönderdiğin ürünlerimiz vardı. Ben bu ürünleri kullandığım günden beri. Bütün arkadaşlarım ne kullandın? Ay yüzünde ne var diyor. Arkadaşlar inanmıyorsunuz ama ben Kore'den bile aldıklarımı bir köşeye koydum. Hala Lean'imi. İnan her gün Lean kremimi sürüyorum. Neden biliyor musunuz? Lean'in içerisindeki defne yağı özel organik olarak hazırlanmış olan o içerik ve bileşik cildimi hiç yakmıyor. Diğerlerine dikkat ettim, çok daha içerisi kimyasal olduğu için yakabilme özelliği biraz daha yüksek. Mesela son bir haftadır Lean'i kullanıyorum. O kadar kendimi daha böyle yatışmış, daha nemlenmiş hissediyorum. O yüzden bence Kore teknolojisi çok güçlü olduğu için zaman zaman Güney Kore, zaman zaman da bu Lean kozmetiğin bitkisel içeriklerini kullanmanızda fayda var. Cildi yormamak adına çok önemli duruyor. Aygül abla, seni dinlerken Kadıköy'e Son Ses canlı yayını açtım. Martılar üstüme pisledi abla. Sendeki bu şanssızlık bize de vurdu. Oğlum git bir bilet al. Martı pislemesi ne demek? Haberin var mı senin? Sayemde sana gelen var, sana gabaran bir şey var. Kimse gabaran gabaran. Sayemde sana gabaran bir şey var oğlum.

Teraziler ne oluyor bu aralar? Beni çok darlıyorlar, normal değil mi? Bak Tarkan da terazi, tek başına yatına gitmiş. Tatil yapıyor. Hı? Hayır. Hayırdır Pınar nerede? Tarkan Bey. Tarkan Bey, Pınar'ımız nerede? Bak ben Pınar'sız tatile gidiyor muyum Tarkan? Ben Pınar almadan tatile gidiyor muyum? Nerede? Senden gayrı. Bu arada Selinciğim bir tanem. Selin. Selin Soytürk. Kendisini o kadar seviyorum ki, hayatımda iyi ki olan dostlarımdan. Selin'e ne kadar teşekkür etsem az. Selin'i etiketleyip bir kalpleyin benim için arkadaşlar, lütfen. Şu sıkıntılı günlerimde an ve an, bir dakika boş bırakmadan, avukat desteğinden tut, dostluğundan tut, imkanlarından tut, öyle bana destek olan bir dostum varmış ki. Dost çok önemli bir şey. Hele ki böyle günlerde dostluk kurmak çok önemli bir şey. İyi ki var. Çok teşekkür ediyorum. Benimle aynı gün doğumlu zaten. Koç burcu, ne bekliyorsun? Ha? Ne bekliyorsun Selin'im? Kadın Koç burcu zaten. Aynen, onu çok seviyoruz. İyi ki var.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
15: 104 Radyo'da Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
16: O zaman hadi bakalım Samsak Döveci'nde şeyi arayalım. Zübeyir'i arayalım bakalım, bir doğum gününü kutlayalım ya. Çalıyor telefon. Zübeyir neredesin? Zübeyir telefon yengeç işte, yengeç ya, yengeç erkeği işte, çalıyor bak, yok ortada bak, bak. Şimdi ben buradan duyurdum, Zübeyir seni arıyorum.
17: Alo.
16: Başta. Zübeyir.
17: Aygün.
16: Günaydın.
17: Günaydın.
16: Ay happy birthday, happy birthday.
17: Allah'ım hiç dayanamam.
16: Ay ne güzel, bugün doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun. Kaç yaşına girdin?
17: Çok teşekkür ederim. Söylemeyin, o bende kalsın.
16: Hayatım ne olacak, sesin 25. Yani ne olacak yani?
17: Geceleri saymazsak 17.
16: Aa işte yaşım hep 17. Aa, hayatım evet. Ne olacak, mükemmel. Allah nazarlardan saklasın. Biliyorsun bizim kuşak
17: 41 kere maşallah diyelim.
16: Ay maşallah diyelim. Bizim kuşak biliyorsun her zaman 1000 yaşına da gelse taş. Ablam 1000 yaşına da gelse taş.
17: Bizim gördüğümüzü kimse görmedi ama
16: evet. Sus. Bunu doğum gününde konuşmayalım. Sus. Parti evet, var mı? De. Parti var mı?
17: Vallahi kutlamalar tüm yurtta coşkuyla devam ediyor.
16: Astromatik ailesi doğum gününü.
17: Astromatik
16: Heyecanlı
17: ailesine çok teşekkür ederim.
16: Ne demek?
17: Onların dostluğu, kardeşliği, ablalığı, abiliği çok farklı.
16: Değil mi? Harika bir grubumuz var. Hep birlikteyiz, arka arkayız, yan yanayız. Sırt sırtayız.
17: İyi ki sizleri tanıdım. Evet.
16: İyi, canımsın benim. Sen de iyi ki varsın. Senin de dostsun, çok değerli. Bizler hiç birbirimizi tanımayan ama radyo frekansıyla bir araya gelmiş ve gerçekten iyi insanların frekansı diye bir şey oldu. Çok inanıyorum. Sen de onlardan birisin. Senin yakışıklı Aslan Burcu, çılgın oğlunu da öpüyorum. Güzel eşine çok benim için kocaman Mike. Sarıl, seni öpsün ve desin ki iyi ki doğdun kocam desin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.
17: Sağ ol.
16: Ay ne güzel ya. Vallahi o zaman sıradaki şarkıyı Yengeç Burcu erkeklerine armağan edelim. Aa, olacak şarkı mı şimdi Yengeç Burcu erkeklerine? Bu mu çalacak yani? Reyhan Karaca'dan Gidesim Gelmiyor. Aa.

0: Aygül'üm, Aslan Burcu Lina'yı unutma gayrı demiş. Bakayım.
1: Günaydın Aygül.
0: Günaydın Aygül. Günaydın Lina.
1: Bizim şantımız sensin. Seni çok seviyorum. Ben Lina.
0: Lina.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim gerçekten çok düşüncesiz insanlar var. Yani bazen inanamıyorum ya. Hani böyle bazı insanlar wifi gibi çekiyor gibi görünüyor ama bağlantı yok. Vallahi mantık güncellemesi çok büyük. Beyin var ama deneme sürümü gibi. Yani çok enteresan. Bazıları düşünmüyor, sadece ses çıkartmak için konuşuyor. IQ'su değil, özgüveni tavan yapmış mesela. Bir insanın egosu ne kadar yüksekse zekası o kadar zayıf. Yani çok enteresan gördüğüm bir şey bu. Her fikri var ama bilgi yok. Yani her konuda sorsam fikri var. Boş teneke çok ses çıkartır. Derler ya işte aynen öyle. Yani içi boş şeyler çok fazla. Düşünün sahtekarlık almış başını gidiyor. Yani bunun bile yol ve yöntemlerini bulabiliyorsunuz. Çok ilginç. Yani insanlar kıskançlıkları ve kötülükleriyle acayip derecede savaş vermeye çalışıyor. Yani cahil olmak sorun değil. Bak cahil olursun. Ama bunu bir kariyere ve bir mesleğe çevirmen korkunç. Valla yemin ediyorum ama. Yani cahil olunabilir. Herkes cahil olabiliyor. Cahillerle tartışabiliyoruz ki tartışmamak gerekir. Ama cahilliği bir meslek edinmeye başladığında işte başımız o zaman yanıyor. Acayip bir noktası olduğunu düşünüyorum. Biraz düşünürken yani cümle kurarken diyeyim. Cümle kurarken düşünerek cümle kurun. Sadece cümle kurmak için cümle kurmayın. Yani düşünmeniz çok önemli bir şey. Yani gerçekten mantıklı olmakta fayda var yani. En yorucu insan tipi hiçbir şey bilmediği halde her konuda son sözü söylemeye çalışan insan. Bunun kadar yorucu bir insan türü yok. Şu anda Merkür Yengeç'te. Yengecin egosunu hafife almayın ha. Merkür Yengeç'te retro oluyor. Yani şu an gerçekten fikri olmayan, bilgisi olmayan, bir şeyi çok bildiğini düşünen insanlar son sözlerini söylemeye çalışıyor. O yüzden yapabileceğiniz en güzel şey burada hakikaten o insanlarla savaşmamak. Savaşmayın onlarla. Bırakın hukuk savaşsın. Bırakın devlet savaşsın. Yani hani diyorlar ya kin tutmayın, avukat tutun. Ben 3 tane tuttum kin tutmamak için. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz.

Arkadaşlar şu an benim mesajlar geliyor. Hani değişken burçlar rahatlıyordu. Hani yengeçler şöyle oluyordu. Ya şu olayı bir öğrenin artık ya. Vallahi şu olayı bir öğrenin. Arkadaşlar artık astrolojide şu an bu gökyüzü altında birilerinin mükemmel ve süper olma ihtimali biraz zayıf. Yani büyük bir mücadele ve büyük bir yeniden doğuş zamanı. Yani mükemmel olacağımız günlere gidiyoruz. Çok az kaldı, dayanacağız. Bakın çok mükemmel olacağımız günlere gidiyorum. Günaydın canımın içi ablacığım. 10 günlük bir tatildeydim. Süreçte senin canını sıkan çok sıkan bir şeyler olmuş. Ben daha sebebini çözemedim. Her ne olursa olsun canını sıkma, canını sıkarım demiş Ethem Kaplan. Canım benim, ne tatildeymişsin Ethem. Aygül abla bu retro var ya mahvetti. Yani şu an yorgunluk çok büyük. Retro bitişi harika değil mi? Ona göre eğleyeyim kendimi diyor. Vallahi ben de Merkür Retrosu'nu 24 Temmuz'u iple çekiyorum. 24 Temmuz'dan sonra çok rahatlayacağız. Bak çok rahatlayacağız. Ahan da Aygül'üm demişti diyeceksiniz. Aygül'üm Aygül'üm demişti diyeceksiniz.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi ve Ankaralılara teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının sürdüğü İran'ın Sistan ve Beluçistan'la bu şehre eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
11: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Efendim Radyo D, ay günaydın, ay günaydın devam ediyor. Ablam hadi bana birini bulalım da havamız değişsin demiş Ethem. Yok o Ethem, sen Merkür Retrosu'nda hiçbir şey yapmama kararı alıp milyon iş yaptım. Radyo D'desiniz, ay günaydın, ay günaydın tüm hızıyla devam ediyor.

0: Langıdılan lan langıdılan lan samsak döveci. Gümbüdü gümbam gümbam.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Güzel sabahlar olsun Aygül. Merkür Retrosu içimize içimize doğru ilerliyor, geriliyor, geriliyor ama çözeceğiz. Bizi yoranları bulup elemek lazım. Elektrik kaçaklarını gösteriyor aslında. Bana hep boşuna giden ve değmeyen insanlara verilen sevgiler, ilgiler. O yüzden zor ama arındırıcı bir süreç olacak inşallah. Ne güzel konuşmuşsun ya. Sana bayıldım ben ya. Yani gerçekten seni aramak istiyorum. Arayabilir miyim? Almanya'dan mısın? Ne kadar güzel sözlüydün. Yani hakikaten tam Merkür Yengeç Retrosu'nu o kadar güzel anlatmışsın ki inşallah telefonu açarsın, sohbet ederiz. Bu zekada, bu içgörüde, bu duyguda olan biriyle karşılaşmak ne kadar değerli. Ama Almanya'dasın belki telefon... Alo...
2: Alo.
1: Hayatım ismin nedir?
2: Ben Özlem. Ha, Almanya'dan. Görüşemeden gittik maalesef.
1: Evet Özlemciğim. Yani sapıkla bile görüştüm. Yani seninle görüşemedim. Yani isteyen niye takip ediyor. Yani Özlem. İsteyen buluyor
2: çok
1: Özlem.
2: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
1: Özlemciğim ne güzel yazmışsın bir tanem ya. Vallahi yani Merkür Retrosu gerçekten bunu anlatıyor. Bu yengeçteki olan Merkür Retrosu can yakıcı. Ama bugüne kadar neden kime nasıl emek vermişim? Ben neden buna bu kadar emek vermişim? Neden bu kadar boşa kürek çekmişim? Bu Merkür Yengeç Retrosu'ndan sonra öyle bir arınma olacak ki. Yani
2: ay inşallah öyle umuyorum.
1: Bak çok samimi söylüyorum. Öyle bir arınma olacak ki geriye dönüp baktığımızda Allah'ım o kadar tertemiz olmuşum. O kadar mükemmel bir sistem oturmuş ki hani böyle taşlar yerine oturdu.
2: Yani ay, taşlar yerine oturdu olacak. Olur. O kadar yorucu geçiyor ki zihnim sürekli çalışıyor. Yani böyle diyorum Allah Allah yani.
1: Değil yani mi? Sen de diyor musun buna nasıl bu değeri verdim? Buna nasıl bunu yaptım? Bu var mı ya, şu an?
2: Evet evet bir de yani yüzleştiğim hatta söyle ses kayıtları da atıyorum böyle kafamdan
1: evet,
2: geçenleri
1: söyle,
2: de söylediğim
1: konuş,
2: de oluyor. Gerçi sonra siliyorum aman diyorum neyse ben farkına vardım ya o boş yere duymasam
1: hayır,
2: olur.
1: Ne var biliyor musun hiç boşuna deme. Senin tek bir farkındalığın burada şu an bambaşka insanları uyandırabilir. Asla boş ver deme tecrübelerimizi anlatacağız. Buradaki hayıflanma değil. Ben de yaşadıklarımı paylaşıyorum. Benim tecrübelerimden çok şey öğrenmiyor musunuz? Görüyorsunuz yani yaşadıklarımızı anlatacağız ki birbirimizden ders alıp öğreneceğiz. Hepimiz yoksa bu hayatı aynı şekilde yaşayacak kadar uzun bir ömrümüz yok. Mahvetmeyelim. Birbirimize destek olacağız. Sen neler öğreniyorsun?
2: Ya daha çok akraba ilişkileriyle vesaire. Benim bir de Şiron'um yengeçteydi galiba. Öyle bir şeyler.
1: O tam yüzden üstünde. Tam yaralarını da şifalandırıyor ama. Büyük bir
2: evet,
1: şifalanma
2: yani
1: dönemi.
2: Tavırları daha çok hani artık hani böyle olmayacağını söylüyorum. Ya da hani artık yetişkin insanlar olduğumuzu ve karşıdakinin de yetişkin olduğunu ve ya iletişime düzgün bir şekilde geçip veya geçmemesini vesaire gibi böyle şeyler. Yani iyi geliyor ya söylemek, konuşmak. İnsanı tabii şey yapıyor yani yine de zorluyor çünkü değer verdiğin kişiler, karşıdakiler.
1: Ama işte.
2: Ama yine de işte bu da bir süreç oluyor demek ki olgunlaşma süreci. Hani seni yine o şey seviyorum kendin olarak ama hani bu şeyleri değiştirmen gerekiyor ve gibi şeyler.
1: Yani evet eğer benim hani sen beni seviyorsan böyle sev zamanı biraz.

0: gerçekten. Yani benimle evet. olmak istiyorsan ben böyleyim için ol deme zamanı. Çok teşekkür evet. ediyoruz Özlem. Çok tatlısın.
1: Ben,
0: sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Ufkumuzu
0: açtın. Ay. İyi ki varsın. Almanya. Danke schön. Hoşçakal.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Radyo D.
0: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D.
0: Top 20.
4: 104'te Radyo D.
6: Reklam.
7: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı alarmı 3 kez erteleyip yine geç kalanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Ben daha ne diyeyim, sustum artık, ne güzel söylüyorum. Efendim, Merkür Yengeç Burcu'nda retro oluyor. Geçmişi silmiyor, seni geçmişin esaretinden kurtarıyor. Bazen insanı en çok yoran şey yaşadığı olaylar değildir. O olayların zihinde bıraktığı izlerdir. Söylenmeyen sözler, yarım kalan hikayeler, affedemediğin insanlar, unutamadığın anılar, sana korku veren yaşanmışlıklar. İşte Merkür Yengeç de ilerlerken, aslında gerilerken diyelim, sizin tam olarak bunlarla yüzleşmenizi istiyor. İşe yaramayan, sizi ne kadar fazla yoran, gereksiz sizlere saplantılık, takıntılık yapan insanları hayatınızdan kökünden temizleme dönemi aslında. Çünkü yengeç hafızadır, geçmiştir, köklerdir. Kalbin sakladığı her duygudur. Merkür ise düşüncelerimizi, kararlarımızı ve iç sesimizi temsil eder. Bu gökyüzü sana unut demiyor aslında. Artık yükünü bırak diyor. Bu yükü taşımak zorunda değilsin diyor. Belki uzun zamandır bir insanın gölgesinde yaşadın. Belki bir haksızlığın, bir hayal kırıklığının ya da seni korkutan bir olayın etkisinden çıkamadın. Belki seni yıllardır aynı yerde tutan şey geçmişin kendisi değil, ona verdiğin anlam oldu. Şimdi o zaman o anlam değişiyor işte bugünlerde. Üstelik gökyüzünde Satürn de bu sürece kolaylık katmıyor ki. Satürn'ün yaptığı sert açı sana şu an hayatından gerçekten neyi taşımak zorundasın gerçekliğini gösteriyor. Artık sana ait olmayan yükleri sırtında taşımaya devam edemezsin diyor. Korkularını, suçluluklarını, sürekli tetikte yaşamana neden olan insanları, seni değersiz hissettiren ilişkileri, geçmişten bugüne uzanan görünmez zincirleri artık bulamazsın diyor. Şimdi bunları temizleme zamanı. Satürn bunların hepsini önüne koyuyor. Kaçman için değil, olgunlaşarak geride bırakman için yapıyor sana bunları. Çünkü bazen en büyük özgürlük geçmişi değiştirmek değil, onun seni yönetmesine izin vermemektir. Bu süreçte bazı insanlar hayatından çıkabilir. Bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin. Bazı konuşmalar canını sıkabilir, canını yakabilir. Ama unutmaman lazım ki bazen kırılan şey kalbin değil, seni yıllardır hapseden o duvarlardır. İnandığın değerleri koru. Kendine güven. Allah'ın adaletinden ümidini kesme. Her zorluğun içinde mutlaka bir hikmet vardır ve sabırla yürüyen hiçbir yolcu o hikmetten boş dönmeyecektir. Gökyüzü sana yepyeni bir sayfa açıyor şu an. Yepyeni. Bu kez geçmişini sırtında taşımak için değil, ondan aldığın derslerle geleceğini inşa etmek için. Ve inanıyorum ki bu dönem bittiğinde seni tehdit eden İnsanlar kadar seni tehdit eden korkular da gücünü kaybetmiş olacak. Çünkü bazı zaferler alkışlarla değil, insanın bir sabah geçmişin yükünü omzunda hissetmesiyle, bununla uyanmasıyla başlar.

Efendim Radyo D'deyiz. Ay günaydına günaydın devam ediyor. Hayırlı cumalar. Sesini duymak çok güzel. Keşke Cemal'ini de görseydik demiş ama ben hayatım Instagram canlı yayındayım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Haftanın sonuna geldik. Gökyüzünde gezegenler yer değiştirir, mevsimler değişir, insanlar değişir ama değişmeyen tek hakikat her şeyin Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğidir. Ey göklerin ve yerin Rabbi, kalbimizi bize yük olan her şeyden arındır diyoruz. Bu hafta zor bir haftaydı. Bize ait olmayan korkuları, üzüntüleri ve yükleri omuzlarımızdan indir. Bazen kaybettiğimizi sandığımız şeylerin aslında bizi koruyan bir rahmet olduğunu anlayabilmeyi nasip et diyoruz. Sabretmeyi öğret bize, çünkü biliriz ki sabır sadece beklemek değil, senin planına güvenmektir. Bizi hırsın, öfkenin ve geçmişin esiri olacağımız yollardan uzaklaştır diyelim. Kalbimizi affetmekle, zihnimizi huzurla, ruhumuzu umutla doldur diyelim. İşte Merkür Yengeç Burcu'nda geçmişi hatırlatırken, sen bize geçmişe takılı kalmayı değil, ondan ders alıp yürümeyi nasip eyle. Satürn bize sorumluluğu öğretirken, omuzlarımızdaki gereksiz yükleri bırakacak cesareti de ver bize. Hayatımızdan çıkması gereken insanlar sessizce çıksın. Bitmesi gereken hikayeler hayırla tamamlansın Allah'ım, olur mu? Bize zarar veren kapılar kapanırken, sen bizim için hayırlı kapıları da ardına kadar aç. Olur mu? Biliyoruz ki bazen bir gecikme, bir reddediliş ya da bir ayrılık ya da zor bir an aslında bizi daha büyük bir hayra ulaştıran ilahi bir plan oluyor. Bizi kaderimize küstürme Allah'ım. Bizi umudumuzdan mahrum bırakma bu mübarek cuma gününde. Ve kalbimizi senin bizim için yazdığın en güzel kadere razı olan kullarından eyle Allah'ım. Yarım kalan işlerimizi hayırla tamamla. Sıkışan yollarımızı kolaylaştır. Korkularımızı güvene, gözyaşlarımızı ferahlığa, dualarımızı da hayırlı kabullere dönüştür. Çünkü biz biliyoruz ki gökyüzünde ne olursa olsun son sözü her zaman sen söylersin.

Zor bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Ne yaşadık, neler geçti. Haftaya da bundan çok farksız değil ama zaferle sonuçlandıracağımıza söz veriyorum haftaya. Sizleri seviyorum. Pazartesi aynı saatte burada olmak dileğiyle. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Önce Allah'a emanetsiniz, sonra kendiniz kendinize emanetsiniz. Hafta sonu kendinize bakın, kendinizi dinleyin, kendinizle ilgilenin, sürün kremlerinizi, keyfinize bakın, ayağınızı uzatın, dinlenin. Kimsenin derdi bitmiyor. Dünya derdi hiç.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi ve Ankaralılara teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının sürdüğü İran'ın Sistan ve Beluçistan'la bu şehre eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Servis. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar. Manifest ve Ajda Pekkan'la yeni saatin açılışını yaptık. Hileli bize eşlik etti, konuğumuz oldu. 10 Temmuz Cuma günündeyiz. Motivasyonun biraz daha yüksek olduğu bir gün. Umarım keyifli, güzel bir şekilde başladınız güne. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Mabel Matiz bu kez konuğumuz oluyor. Dağılıyorum olaysız, şimdi Radyo D'de.

Çıkmaz Bir Sokakta ve Semih Cenk Radyo D'de dinledik. Geçtiğimiz yıl Dream Türk ve Radyo D sponsorluğunda harika konserlere imza atmıştı. 2026 yazında da yine hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Gün Cuma, motivasyonumuz biraz daha yüksek. Hafta sonuna bir adım kala yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Seninle Her Yere ve Gökhan Tepe Radyo D'de dinledik. Birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Konuğumuz oldu. Biliyorsunuz bir YouTube sayfamız var ve radyoday.com.tr üzerinden de podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda stüdyodayı görüntülü bir şekilde izlemek isterseniz YouTube sayfamıza da sizi bekliyoruz. Radyo D 104 olarak aratmanız yeterli. Son dönemde özellikle Türkiye'deki yazlık mekanlardan, daha doğrusu kendi teknesinden görüntülerini paylaşarak sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Bahsettiğim isim Tarkan. Yeni parçasını merakla bekliyoruz. İşte bu da sonuncusu. Dönmüyor giden ve Tarkan şimdi Radyo D'de.

WhatsApp'tan doğum günlerini unutanlara güzel haber. Platform kişilerinizin doğum günü yaklaştığında size bildirim gönderecekmiş artık. Bu yeni özellik üzerine çalıştığını duyurdu. Şimdilik Android beta sürümünde test ediliyor bu yenilik. Ve bu yenilik sayesinde önemli günleri kaçırmadan tek dokunuşla kutlama mesajı gönderebileceksiniz. Bu benim çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Çünkü doğum günlerini çok fazla aklımda tutamıyorum. Böyle ajandaya kaydetmek yerine böyle WhatsApp'tan direkt sabahları bildirim gelirse hemen unutmadan kutlayabiliriz. Güzel bir özellik, önümüzdeki günlerde herkese açık hale gelecek. WhatsApp demişken bizim de doğum günümüzü kutlamak isterseniz 0549 204 0104 WhatsApp hattımızın numarası. Doğum gününüz geldiğinde size de bildirim gelecek, oradan kutlayabilirsiniz. Zaman zaman yarışmaları da oradan yapıyoruz. WhatsApp hattımızı takibi almayı, kaydetmeyi unutmayın.

0: Su damlasıyla Ayşe Hatun Önal Radyo D'de dinledik, konuğumuz oldu. Birazdan ikilem burada olacak. Yanlarında Tuğba Yurt'la birlikte içiyorum ederimize ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 14.264 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.212, çeyrek altın 10.534 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de içiyorum ederimize ve İkilem ve Tuğba Yurt konuklarımız oldular. Bu kez Hakan Peker'le devam ediyoruz. 36 yılı aşmış kariyeri ve 65 yaşında üstünde, gerçekten yaşını göstermiyor, sırrını da kimseyle paylaşmıyor. İşte sözünü ettiğimiz isim Hakan Peker ve Sen Yoluna Git şimdi Radyo D'de.

diye Radyo D'de dinledik bir Mustafa Sandal parçası. Uzun yıllar önce Ayşegül Aldinç seslendirmişti ve Atiye de yeniden yorumladı. Listemizde de üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Cuma günündeyiz. Umarım keyfiniz yerinde ve harika parçalar yine burada Radyo D'de. Besti ile devam ediyoruz şimdi. Ben de isterdim Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İstekçe 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Serkan Nişancı'yla yeni saatin açılışını yaptık. Son dönemin favori hitlerinden biri. Sizden de çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Cuma günündeyiz. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım gün ortasına doğru. Yine popüler müziğin başarılı isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix. Şimdi bir kez daha Radyo D'de. D-Mix.

İnsansı robotlardan çok sık bahsediyorum sizlere ve artık ameliyathanelerde de karşımıza çıkacak. Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampüsünde geliştirilen bir insansı robot ilk kez başarılı bir safra kesesi ameliyatı gerçekleştirmiş. Bir diğer denemede ise iki insansı robot birlikte çalışarak aynı operasyonu tamamlamışlar. Şimdilik testler hayvanlar üzerinde yapılsa da uzmanlar bunun robotik cerrahide yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söylüyor. Düşünsenize, yani önümüzdeki yıllarda iki tane robota böyle bir ameliyat gerçekleşirse teslim eder miydiniz kendinizi? Durup düşünmek lazım peki. Ama bir gerçek var, gelecek bu yönde ilerliyor. Teknolojinin nereye gideceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Jack ve Umur Doma'yla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Garaj Oto Ekspertiz.

Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears'in hayatını konu alacak biyografi filmi için geçtiğimiz gün önemli bir adım atıldı. Filmin senaryosunu Emmy adayı senarist Liz Merriweather yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Wicked filminin yönetmeni ve bu filmle dikkat çeken John Chu oturacakmış ve proje müzik dünyasının en çok merak edilen biyografi filmlerinden biri olmaya aday. Biliyorsunuz yakın zamanda Michael Jackson'ın bir filmi çıkmıştı. İzledik keyifle. Bakalım Britney Spears de dünya üzerinde çalkantılı hayatıyla da ne kadar ses getirecek bir film olacak. Merakla bekliyoruz, takip edeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Dünya Kupası ile alakalı haberleri çok sık vermeye devam ediyoruz. 2026 yazında Dünya Kupası devam ederken onunla alakalı birçok rekorlar kırılmaya devam ediyor ve bu kez sahadan çok internette bir rekor kırdı Dünya Kupası. Milyarlarca kişinin aynı anda maç sonuçlarını ve oyuncu istatistiklerini aramasıyla Google tarihin en yoğun anlarından birini yaşadı ve böylece Dünya Kupası dijital dünyada da yeni bir rekora imza atmış oldu. Aynı anda herkes tabii bakınca bu yoğunluk yaşanıyor, çok normal. Peki çeyrek final sonuçları da belli olmaya başladı. Yavaş yavaş yarı final ve finale doğru gidiyoruz. Bakalım hangi ülke Dünya Kupası'nı kazanacak? Merakla bekliyoruz. Radyoda edesiniz.

0: Türk rock müziğinin etkili gruplarından biri Mor ve Ötesi dinledik. Oyun Bozan'la bize eşlik ettiler. Birazdan Mela Bedel burada olacak. İki tas çorba ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.314 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.77'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.515 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

The Game for Bit Kids ve Radyo D işbirliğiyle 2026 Dünya Kupası heyecanını test ediyoruz. Fatih Uslu ve Berke Kosova 17 Temmuz Cuma akşamı The Game for Big Kids'te Point Hotel'de İstanbul'da olacak. Saat 21'den itibaren harika bir quiz gecesi sizi bekliyor. Ece Gürsel de konuk sanatçı olarak geceye renk katacak, orada olacak. Güzel, eğlenceli oluyor. Biz gittik, test ettik ve siz de orada hazır bir şekilde yerinizi alabilirsiniz. The Game for Big Kids İstanbul'da Point Hotel'de Radyo D işbirliğiyle 2026 Dünya Kupası Quiz Night'ı sakın kaçırmayın. Ufak bir hatırlatma tabii, davetiye kazanmak için bizi dikkatli takip edebilirsiniz ve biletlere bu bilet.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

Dinledik. Ben Aykut Balcı. Cuma gününde gün ortasına doğru birlikte ilerledik ve hafta içi her gün 10-12 arası buluşuyoruz öğleden önce. Pazartesi saat 10'da yine buluşacağız. Hepinize çok güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Burada kalmaya devam edin. Ben giderken Selen Servi şimdi konuğumuz oluyor. Çay Radyo D'de. Hey.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Herkes.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı. Mesela konserlere sürpriz davetiyeler, sürpriz markadan sürpriz hediye çekleri, konser demişken de dinlemiş olduğunuz Tantaşçı konserlerini Radyo Dedi'nin Türk Medya sponsorluğunda bol bol bilet dağıttık. Ve benzeri birçok konsere de gidebilmek için bu yaz boyu yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp radyonuzu dikkatli bir şekilde, radyoyu dikkatli bir şekilde dinlemek yeterli. Yurt genelinde bugün için hava durumuna da bakıyorum. Malum iki günlük hafta sonu tatili bizi bekliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri her yer çok bulutlu ama Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı. Malum yaz mevsimi olunca, yaz yağmurları olunca uzmanlar da yağışlara karşı tedbiri elden bırakılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor. Ben de hatırlatmamı yapmış olayım.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo'da her zaman olduğu gibi hayatın içinde her zaman seninle diye boşuna söylemiyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo'da
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.291 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.198, çeyrek altın 10.510 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldü.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yonca Lodi müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni single'ı düet projesi uzun süredir beraber çalıştığı ama vokal olarak yan yana geldiği Murat Güneş'le olan İncir Ağacı isimli şarkısını bizlerle buluştu. Onu geride bıraktık. Şimdi Saygı 1 projesinde Gökhan Türkmen bir şarkıyı seslendirmişti 2024 yılında. Aynı konudan bahsediyorum. Sertab Erener'in o Saygı 1 projesindeki şarkı Açık Adres Gökhan Türkmen farkıyla Radyo D'de.

0: Destan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal.

Yaz mevsimiyle yeni yapımlar da bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri de uzun süredir hayranlarının merakla bekleyişi içerisinde yeni çalışmasını da bizlerle buluşturdu. Yaratuz isimli şarkısıyla Murat Boz Radyo D'de.

0: bir sanatçı düşünün. Yaklaşık 6 yıl bile ara vermiş olsa konser gerçekleştirmeyi planladığı an, biletleri satışa çıktığı an 20 dakikada konser biletleri tükeniyor. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı herhalde. Bu yaz tam 6 yıl aranın ardından sessizliğini bozdu. Bir bir hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor gerçekleştirdiği konserleriyle. Rock tarzın başarılı kadın vokali Şebnem Ferah ve 96 yılındaki ilk stüdyo albümünden Kadından geldi Bu Aşk Fazla Sana. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos, beni al.

0: puanlarınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Adım adım hafta sonu tatiline doğru ilerlerken biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları da sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi hem klip çekiminin bütçesi, hem lokasyonları ve eşlik eden dünyaca modelle epey bir konuşuldu. İki farklı ülke ve iki şehir. Ankara'da ve bir yandan da İtalya'nın başkenti Roma sokaklarında kliplendirdi Ukrayna'nın model. Coşkun Turgut yönetmenliğinde Nelly Shamanova da kendisine eşlik etti ve yine de gün boyu klibini DreamTürk ekranlarında izleyebilme imkanı da yakalayabilirsiniz. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan popüler müziğin başarılı genç erkek vokali Buray, tam benim tipimle. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda Harbiye Cemil Topuzlu'da İstanbul'da gerçekleştirdiği konseriyle, sevenleriyle buluştu. Müthiş bir heyecan vardı ve hayranlarıyla hasret giderdi. Emre Altuğ'dan bahsediyorum. On Parmağında O Marifet. Onu geride bıraktık. Hemen hatırlatalım. Sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo'da 104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeleri. Aynı zamanda yine güncel müzik haberleri ve sürprizleri buraları takip ederek yakalayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Kulağınız burada olsun. En iyilerle geri dönüyoruz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.188 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.207, çeyrek altın 10.526 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Vay be! Fedon'u yıllar sonra dinlemek çok güzel. Kesinlikle Bodrum'a adanmış bir şarkı dinlediniz. Malum Bodrum torbada yaşayınca yine Fedon şarkıda Bodrum'un o meşhur ikonik mekanlarına, plajlarına ve yaşanmışlıklarına göndermeler yapıyor şarkıda. Söz yazarı Zeynep Tarık'a ait şarkının sözleri. Hatta Bodrum'la özdeşleşmiş bir diğer büyük duayen olan Terdi Özbeyen de bu şarkıda unutulmuyor. Ona da buradan selam iletiyor bu şarkıyla. Şarkının mottosu Bodrum'da yaşanan Bodrum'da kalır. Ve Fedon'u geride bıraktık. Radyodaydı zaman. Mottosunu sizlerin belirlediği sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı iyi ki varsın demek isteyenlere gelsin.
2: Radyo D.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
7: Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

Radyo devresini hemen hatırlatalım. Şimdi 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinleyebilirsiniz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22'den gece yarısına kadar Radyo D'de zaman tünelini kaçırmayın. Geçmişten bahsetmişken aslında kısa zaman önce aramızdan ayrıldı. Güllü'yü bu şarkıyla benimsedik. Aleyna Tilki de bu şarkıya yeniden hayat verdi. Oyuncak gibi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Yeni isimler birbiri sizlerle buluşmaya devam ediyor. Onlardan biri Seher Çelik ve aynı zamanda bir cover çalışması Arka Mahalle ile. Onu geride bıraktık. Yine aynı zamanda yeni albümüyle de her ne kadar konuşuluyor olsa da 2012'nin Ekim ayına gidiyoruz. Vaveyla adını verdiği 4. stüdyo albümü.

0: Geçtiğimiz günlerde 46. yaş gününü kutladı sevgilisi İlker Kaleli ile beraber. Ve hemen ardından yine geçtiğimiz gün, yani geride bıraktığımız günde yine Konstantinos Argyros'la beraber Harbiye'de bir sahne gerçekleştirdi. Ah Kardiyamo isimli Yanımda Uyu şarkısını da beraber seslendirdiler. Ve bu şarkının da sosyal medyadaki paylaşımları bir hayli ses getirmiyor desem yalan olur. Hanımlar beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Boşuna söylemiyoruz radyoda, hayatın içinde her zaman seninle diye. Kulağınız burada olsun, çünkü dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi.

0: tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a,

0: İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Radyo D'desiniz. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi söz ve müzik bu şarkının Aysel Gürel'e ait. Müziği ise usta kompozitör Garo Mafyan. 92 yılında da Sertab Erener ikonik bir şekilde bu şarkıyı bizlerle buluşturmuştu. Derken geride bıraktığımız 19 Haziran'da da Emrah Karaduman'la yolları kesişti Güliz Aylan'ın. O söz konusu olan şarkı Ateş de Barut. Burada Radyo D104'te.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

0: Tüttaş Şairan.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne app

arada saat 17'de sahne Gaziantep'te, saat 20'ye kadar Gaziantep'ten İrfan Aslanan sesini duyuracak. Buradan da hatırlatayım. Ben Çağlar Demirel, şimdi gidiyorum ama yeni saatle birlikte sevdiğiniz yıldızlar Radyo D'de keyifli günler.

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
4: Öyle mi dedin? Ölüm zaten.
5: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
6: Kol hepsi katil abi.
7: Kadeh parçaları.
8: Ben yapmadım.
9: Kimseyi öldürmedim ben.
10: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre güneşten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.301 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.520 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele bir.

faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.333 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.70'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.174, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar, İngiliz Home mağazaları ve online.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşlarda yeni denklemlerle karşı karşıya izleyen Erdoğan, milli güvenlikten taviz verilmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlanırken, Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi tepkilerle karşılaştı. Amerika ile müzakereye karşı çıkan bir grup iki isme hedef aldı. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesi için önemli bir adım daha atıldı. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1.47 milyar euro tutarında hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele bir...

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Selam selam. Vay be. Hey selam, yine ben. Ne haber, nasılsınız siz? Hayırdırsınız siz, var ya siz. Efendim, neredeyiz bugün? İstanbul'dan uçtuk geldik. Antep'teyiz. Bugün işbirliği yaptığımız, ben de gece sahne yapacağım hatta burada, Antep'in en iyi mekanlarında.

0: soluğumuz nasıl çıkıyor? Sesimizi duyan dostlar bir yazsınlar bana. Dün biliyorsunuz yayında söylemiştim. Artık Seyyar stüdyomuzu yaptık, yollara döküldük. Antep'ten bol bol yayın yaparım bundan sonra. Zaten ben artık ikinci evim gibi oldu Antep vallahi. Artık ben Antep'i sevdim, Antepliler beni sevdi. Bu kış çok yoğun bir şekilde Antep'te olacağım. Ne derler, bir ayağın bir ayağın çukurda. Yok, bir ayağın Antep'te.
1: Bizim de bir ayak Antep'te oldu, doğru.
0: Bir ayağımız Antep'te olacak efendim. Yalnız hep söylüyorum, kimse yok İstanbul sıcak, yok şurası sıcak falan demesin. Antep'i görmeden kimse sıcak demesin efendim.
1: Sıcak görmek isteyen Antep'e gelsin.
0: Sıcak görmek isteyen Antep'e gelsin. Yani böyle tatlı tatlı bir sıcak var yani. Evet vallahi. Bugün biraz sahne Gaziantep'i anlatacağım. Burada neler oluyor, kimler çıkıyor burada. Sadece sahne Gaziantep değil, birçok burada mekan var. Büyük bir tesisteyiz efendim.

0: Valla bugün akşam hatta sahnemize gelenleri de kalkıp oynatacağız burada. Ama ilk önce benim buraya yerleşmem lazım. Yani Seyyar stüdyom iyi mi? Sesim iyi geliyor mu? WhatsApp'ı daha açmadık. Soruyorsunuz benim mesajlarım niye gelmiyor diyor Instagram'dan. Mesela Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan adresimiz. Oradan mesajlarınızı görüyorum ama daha WhatsApp'ı açmaya zamanım olmadı benim. Evet. Şimdi reklamdayken hepsini açacağım. Hem konuşacağız sizinle. Bir de Antep'te olan yayınımızı 104.0 Radyo D frekansından dinleyen dinleyicilerimizi akşam buraya Onur Bey değerli patron bana sayı verirse misafir edeceğim akşam burada sahnemizde. Böyle 5 kuruş para almadan sizi burada ağırlayacağız. Antepliler dayanamazlar, yine harcarlar biliyorum. Ya çok bonkör bir şehir.
1: Evet abi ya.
0: Gerçekten. Geldiğinizden
1: beri onu yer misin, bunu yer misin?
0: Vallahi.
1: Bu eksik mi, bu şey mi?
0: Baklava kebap, baklava kebap. Yemin ediyorum. Biz sadece uyumak istiyoruz dedik, yemek istemiyoruz dedik. Ama sağ olsunlar sürekli bir ağzımıza bir şey tıkma modundalar Antepliler. Ama yayın bitiminde yemeği daha çok tercih ettik. Uykuya değiştirdik.
1: Uyumuşum kendime.
0: Allah'tan ki valla ben de uyumuşum kendime oldum. Ama geldiğimizde işte sağ olsun beyranlar, ondan sonra yuvalama çorbaları, ondan sonra kebaplar. Sevgili dinleyenler, başka neler var benim unuttuğum, yazın bakalım. İrfan gitmişken şunu da ye. Boğazında kalmasın dediğiniz şeyler ne? Onu yazın bana. Ne var? Trump gelmiş memleketimize, neler yemiş? Ben burada Antep'te bir iki bir şey yemişim. Çok mu yani? Çok mu görüyorsun? Ama sevgili dinleyenler, işte o yüzden biz yalnız yemeyelim diye akşama sahne Gaziantep'e dinleyicilerimizi de davet ediyorum. Tamam mı? Bakalım kimleri? WhatsApp üzerinden de bana 0549 204 0104 üzerinden de ulaşırsanız...

0: bu şarkıyı reklamlardan sonra efendim uzun uzun dinleyelim. Efendim Antep'teyiz. Bugün Seyyar Stüdyomuz Sahne Gaziantep'te. İşbirliği yaptığımız Sahne Gaziantep'ten değerli büyük Veliç Otel'den bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlarımız var. WhatsApp'ı açıyorum. 0549-204-0104'ten. Sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor bana bir yazın efendim. Sesli mesaj gönderin oradan. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyorum, geliyorum. Reklamlardan sonra buradayım efendim. Reklamlar.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo de. Reklam.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
8: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: mu tatil sepetinde? Tatil
1: sepeti. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni olsa vazgeçmem.

0: Efendim Radyo D'den, Gaziantep'ten işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten herkese selamlar olsun. Türkiye'mizin en güzel illerinden birisi. 1921'de biliyorsunuz milli mücadele döneminde üstün direniş sebebiyle Gazi ünvanını alan Gaziantep'ten canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Burada olmak güzel. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Ki yayınımızı dinleyenlere teker teker selam edeceğim. Bugün Anteplilere özel yayın yapıyorum abi. Evet. Diğer illerde isterlerse geliriz, oradan da yayın yaparız yani. Kimse şey yapmasın lütfen, rica ediyorum, gelir yaparız yani. Evet, yeter ki çağırın. Bir alo de, gelmezsem gençliğim çutsu olsun yani. Efendim bir kardeşimiz var bizim, Gazi. Bu arada Alihsan Bey'e, sevgili buranın yöneticilerinden Alihsan Bey'e de selam olsun, o da dinliyor. Havalimanına bir gün geldik sevgili dinleyenler. Valizi bekliyoruz falan. Bir upuzun boylu bir yakışıklı geldi böyle. Dedi ki abi ben alayım dedi. Dedim sen kimsin? Ben dedi Gaziantep Havalimanı yetkilisi Gazi dedi. Kardeşimizin adı Gazi. Yani tam has Gaziantep'in evladı kendisi. Biz Gazi ile tanıştık. Şu an dinliyormuş o da, mesaj atmış. Buradan sesleniyorum Gazi kardeşim. Kendisi sonradan buraya sahneme geldiği zaman öğrendim. Şarkılar söylüyormuş. Yetenekleri var o konuda, görseniz böyle. Yani uçağı eliyle uçuracak bir adam yani. Hani İzbandut gibi bir kardeşim. Şu an sesimi duyuyorsa sahne Gaziantep'e Veliç'e gelsin. Onu bir burada ağırlamak istiyorum. İşi gücü bıraksın. Bak. Gerekirse havalimanından istifa edip gelsin yani.
1: O havalimanı yetkilisi, biz de radyonun yetkilisiyiz abi.
0: Evet bak, sen burada yetkili birine benziyorsun. İstifayı bastır çocuğu, getir buraya. Getir buraya. Gazi, seni buraya bekliyoruz kardeşim benim. Efendim bakalım daha kimler, hemen şöyle bir dostlarımız arasından. Efendim Beyazıt Fatih oğlu. Beyazıt, ne güzel ismin var Beyazıt'ım. Selam olsun efendim. Tarık Bey'in evladı Beyazıt'a da selam ediyoruz. Eren Aslan şu an arabasının torpidosunu yollamış. Şarkı bekliyorum diyor. Ne şarkı sana? Ya Antepli'ye de Antepli şarkısı armağan edilmez ki yani. Sana başka bir şarkı armağan edeyim. Tamam, pekala. Benim canım abim şarkısını da bana hediye eden Mahsun abi. Mahsun Kırmızı gibi ama. Yok ya, o değil. Hazırla, onu armağan edelim. Evet. Birkaç tane sesli mesajınıza bakayım. İrfancığım Antep'e geldin, ateşinden yangın çıktı demiş dinleyicimiz. Nerede? İtfaiye ekipleri şu an yangına müdahale ediyor diye. Kız bilsen makinenin hortumunu getirirdim. Vallahi.

0: Antepli bugün hem radyoda eğlenecek hem sahne Gaziantep'te eğlenecek efendim. Evet.
1: Meşhurdur Şirehan'ın şehre küstü bir yanın şu yalancı.
0: Bakayım sesiniz nasıl çıkıyor Antepliler, buyursunlar, ver bakayım şöyle bir.
2: Ay hoş geldin İrfan'ım ya, hoş geldim.
0: Ay hoş bulduk ya.
2: Vallahi benim oğlan hasta, yoksa gelirdim ya. İyi ki geldin, hoş geldin, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Antepliler.
3: Hoş geldiniz. Valla ne kadar hasta da olsam bugün. Sabah günaydın postunu da gördüm ayrıca. Ve yorum da yaptım. Teşekkür ederim. Çok güzel ya bir jest valla.
0: Valla ben de günaydın. Instagram'a biliyorsunuz koymam. Bir post Instagram'ıma koyayım dedim. Ondan sonra ortalık karıştı valla.
4: Karın kasları falan fenaydı abi.
0: Öyle Anteplilere özel baklava.
3: Valla hoşuma gitti yani. Onu da söyleyeyim.
0: Var.
3: Ben de diyorum moral benzincisi İrfan gelmiş. Geldim, hoş geldin. Gözündesin Antepli.
0: Nuray Hanım merhabalar.
5: İrfan abi selamlar.
0: Selam.
5: Sarmasa arıyoruz. Yarın düğünümüz var. Sarmasa erken de seni dinliyoruz. İstanbul'dan Gaziantep'e selamlar.
0: Vay. 0549 204 0104 efendim.
6: Efendim. Merhaba.
0: Merhabalar.
6: İyi yayınlar diliyorum. Buradan Bursa'dan da bizden de Gaziantep'e bol bol selamlar ilet lütfen. Çok merak ettiğim şehirlerden biri. Doğu'nun incisi diye bilinir Gaziantep.
0: Tabii.
6: Çok kıymetli bir şehir. En kısa zamanda inşallah biz de gezmeye geleceğiz oraya. Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Biliyorsunuz Gaziantep gastronomi şehri. Burası dünyanın her yerinden insanın geldiği, özellikle buranın lezzetlerini tattığı bir şehir. Onunla birlikte tabii sahne Gaziantep'in, Hüseyin Bey'in burada yarattığı bir eğlence hayatı var. Buraya girdiğin zaman mesela vitrine giriyorsun, çıkamıyorsun yani. Hani sahne Gaziantep, Antep'in en iyi mekanlarından birisi. Şimdi bugün konuşacağız kimler geliyor, hangi sanatçılar burada sahne alıyor. Meşhurdur Şirehan'ın. O yüzden Antep'in en meşhur eğlence merkezlerinden birisinden sahne Gaziantep'ten bugün yayındayız. Ama yani ölmeden Antep'e gelip buradaki bu gastronomi şehrinden yemeden içmeden gidilmez. Vallahi. Hani ev almayın, araba almayın ama Gaziantep'e gelin yiyin için ya. Vallahi. Değerli dinleyicimiz Oya ablamız da Antepli. Hatta biliyorsunuz geldi Antep'te, burada bir hastanede ameliyat oldu. Protez dişleri kayboldu bu.
4: Vallahi benim haberim yok abi.
0: Sen değil canım. Değil de belki bizim Sedat var burada. Çılgın Sedat onu çalmış olabilir. Sedat Bey nerede ya? İsmail Bey, Ayhan Bey.
1: Meşhurdur Şirehan.
7: Şehre
0: küstü.
7: Bal şeker olsun yediklerin sana.
0: Oy canım. Valla daha bir şey yemedik ya. Ben öyle yediğimi içtiğimi deme takalın gibi paylaşmayı sevmem, biliyorsunuz. Bu arada Demet Akalın demişken Demet abla buralarda mı? Ona çok büyük bir sürprizimiz var. D-Smart ailesi olarak Demet Akalın'a büyük bir sürprizimiz var. Daha çünkü görmedi, biliyorum, görse yazardı.
1: Mangalını yakarak
0: selamlar.
8: Hadi hoş Hanım, hoş geldin.
0: Hoş bulduk canlar. Ya günün konusunu ne yapalım? Antep'in olsun günün konu. Antep'in. Antep'in neyini seversiniz? Hangi yemeğini falan?
1: Şu yalancı dünyanın gözündesin
0: 0549-204-104. Ya Antep'i alın, atasözlerimize koyun, atasözlerimizden bir kelimeyle bir karıştırın ya. Evet ya. Antep'in kebabı olur, ondan tatlısı olur. Diyor ki abi biz bugün yayına katılamıyor muyuz? Neden? Yo, katılabiliyorsun. Niye katılamıyorsun? Burada işte.
7: Ne şanslısın Antep. Adam üşenmedi, makinayı ayağınıza kadar getirdi vallahi. Kıymetini bilin dadanın. Böyle dada bir daha dünyaya gelmez.
0: Ya. Vallahi radyo makinesi ayağınıza geldi. Çağdaştan baklavayı. Ya Eren aslanım benim ya. Oo, Baran Dursun Bey efendim. O da sahne Gaziantep'in müdavimlerinden. Onun da mekana bir girişi var, bir çıkışı var, görmeniz lazım. Baran'ım selam olsun canım. Antep'in delikanlısı Baran Dursun ya. Canım Baran. Efendim reklamımız gelmiş. Murat Balcı'dan da bizden de selamlar. Hoş geldin Gaziantep'e, seni seviyoruz diye. Şehir dışındayım, keşke olsaydım. Elimde bir tepsi baklavayla gelirdim demiş. Murat Balcı, o da eski medya mensubudur radyoculardan. Canım Murat'ım, Murat Balcı. O da dinliyormuş. Efendim İstanbul Merkez Stüdyolarımıza yayını bırakıyorum. Konumuz, atasözlerimizi Antep'le değiştiriyoruz. Bugün bir atasözümüzü alın, içinden bir kelimeyi çıkartın, yerine Antep'i yerleştirin. Efendim, Antep'in tatlısı olur, yemeklerinden birisi olur. Size kalmış efendim. Neyi Antep'e bağlı bir unsuru atasözümüze yerleştir geliyorum. Tamam mı? Reklamlar.

0: Süper Aslan Han'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve

0: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Burası Radyo D sevgili dinleyenler. Radyo D bugün Seyyar Stüdyosu'ndan efendim Gaziantep'ten işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten canlı yayında. Buradayız, sizler de tekrardan hoş geldiniz. 0549 204 0104'e. Şimdi hem buradan otel yetkilimiz, genel koordinatörümüz Serdar Bey'i de konuk alacağım. Efendim radyoların başında da hem Antep'ten bizi dinleyenlere hem de dünyanın neresinden bizi dinliyorsunuz. Hepinize selam olsun. Şimdi bir selam da Fadime Hanım'a özellikle yollayacağım. Şimdi sevgili dinleyenler biliyorsunuz yoğunluktan bazen şey yapamıyorum. Yani işte uçak biletini takip edeyim, ondan sonra hep de böyle son bir iki gün kala kahrımı çeken Fadime Hanım var. Şimdi iki gün kala kadın sıkışıyor, uçak bileti bulamıyor ya. Vallahi abla diyorum ben unuttum. Geliyorum oraya. Öyle mi İrfan Bey? Bir de Antep gastronomi şehri olduğu için gerçekten de uçaklar çok yoğun. Yani Bodrum üzerinden, İstanbul'dan, yurt dışından akıyor buraya insanlar. Kızcağız sıkışıyor tabii. Sahne var, gelmem lazım. İrfan Bey diyor direkt bulamadım ama diyor işte Maraş üzerinden sizi getirsek olur mu? Ya nasıl olur diyorum falan. Neyse alleme diyor, kulleme diyor. Bir şekilde hani bazen tabii iptal olan işte koltuklar oluyor. Hemen açılıyor. Efendim hemen Fadime Hanım onu alıyor. Şimdi normalde 3 lira 5 lira son dakika aldığı için bir uçak parası. Vallahi billahi bir uçak parası. Fadime Hanım diyorum bu ne? Olsun diyor, patronumuz bonkördü diyor. İnanamazsınız yani Türkiye'nin en pahalı uçak biletini alıyoruz neredeyse. Ya tabii benim yüzümden de oluyor son dakika. O yüzden Fadime Hanım'ın hakkını ödeyemem. Çok büyük selamlar olsun kendisine. Vallahi büyük selamlar olsun. Teşekkürler ediyorum. Şimdi bugün de tabii canlı yayın cihazlarımız var sevgili dinleyenler. Bir cihazımız bizim 30 kilo öyle yani. Hani şey de değil. Öyle hafif bir şey de değil yani bizimkisi. Kız ekstra bagaj almış, ondan sonra geldik. Bir de oversize bagaj olarak onları yani uçak altına veriliyor. Eliyle taşınıyor yani. Şimdi Demirören Medya üstüme zimmetlemiş bunu. Yani bir şey olsa ne olacak? Onlarla uğraşıyor falan. O yüzden hakkı ödenmez Fadime Hanım'ın.

bileyim işte bulgurdu bilmem neydi. Genelde karbonhidrata değil de proteine dayalı bir mutfak var. Yavaş yavaş Serdar Bey ısındınız mı artık?

0: Bu Antep'in kalesi çok önemli. Yani milli mücadele döneminde gazi unvanı alınmasında Antep'in kalesine hem türküler yakılmış. Astılar oraya fermanımı diyor. Çok önemli o yüzden. Canımız memleketimiz ya. Dinleyicimiz sormuş, İrfan Antep'e gelmek için doğru tarih nedir diye. Vallahi doğru bir tarih yok. Yaz tabii şeyi soruyor, hangi mevsimde Antep serin olur diye. Buranın tabii kışın serin ama yazın da öyle bayıltıcı bir sıcak değil buranınki. Onu da efendim Antep yetkilimiz Serdar Bey'den öğreneceğiz. Biraz sonra. Saat başı haberlerimiz var Radyo D'de. Bir haberlere gideceğiz İstanbul'a. Sonra Serdar Bey ile genel koordinatörümüzle efendim hem sahne Gaziantep'i, Velici, onu Antep'i, mutfakları, vitrini, oturma odasını her yeri. Sevgili Yusuf'a bırakıyorum, İstanbul'a haberlere gidiyoruz, geliyoruz efendim. Haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşlarda yeni denklemlerle karşı karşıya izleyen Erdoğan, milli güvenlikten taviz verilmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlanırken, Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi tepkilerle karşılaştı. Amerika ile müzakereye karşı çıkan bir grup iki isme hedef aldı. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesi için önemli bir adım daha atıldı. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1.47 milyar euro tutarında hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

0: Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, sigortam net.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Boş

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sinemada. Antep'ten. Sevindik mi? Delirdik mi? Özledik. Radyo D'den tekrardan selamlar. Efendim ikinci saatimize geldik. Neredeyiz? Demin de söylediğim gibi işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'teyiz efendim. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Bugün misafirlerimiz var. Çılgın Sedat geldi. Beni ilk Antep'e getiren, sahnelere alıştıran, sahne sahne gezdiren Sedat abimiz geldi. Hoş geldi. Ve genel koordinatörümüz Serdar Bey. Serdar abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Gaziantep İrfan Bey.
0: Canımsın
1: sizleri
0: abi.
1: Sizleri aramızda görmekten biz mutlu oluyoruz.
0: Ah canım abi.
1: Yani burada İstanbul'dan buralara gelmek, Gaziantep'imizi mutlu etmek, çok mutlu olduk sizleri görmekten.
0: Ya eyvallah abicim. Teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Serdar abi kaç senedir buradasın? Sen zaten Anteplisin yani. Burada yani. Antepli olmayanı çalıştırmıyorlar bu.
1: Yani bu firmada 18 yıldır firmadayım.
0: 18 yıldır tabii buradasın.
1: Ki, aynen Antep'teyiz.
0: Sahne Gaziantep kaç yıldır var?
1: Şöyle 4 yıl oldu Gaziantep. Sahne Gaziantep markası. Güneydoğu'da büyük bir kulüp.
0: Evet.
1: Burası.
0: Yani. Yani Güneydoğu'da böyle bir kulüp yok desek
1: yeridir. Aynen. Böyle büyük bir kulüp. Güneydoğu'ya kattığımız için yönetim kurulu başkanımıza Hüseyin Uğurlu'yu ve Onur Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Ya patronumuz tabii sevgili ki. Hüseyin asansörde denk geldik. Ne zaman görse ya sen ne tatlı adamsın diyor. Hemen bir makasını alıyor gidiyor. Dinliyorsa selam olsun Onur öyle. Abiye de.
1: Tabii ki. Şimdi biz büyük firmayız Gaziantep'te Uğurlu Otes Grup olarak. Yaklaşık 450 oda 1000 yatak sahip bir firmayız. 13 tane otelimiz var.
0: 1000?
1: Tabii 450 oda 1000 yatağa sahip bir firmayız.
0: Ama bak ben kaç yıldır diyor Sedat abi bayağı oldu değil mi gelin. Ben her geldiğimde otelin bir yerini keşfediyorum abi.
1: Aynen
0: öyle. Yani daha bilmediğim yerler var.
1: Aynen öyle saymakla bitmez. Biz 5 yıldızlı büyük bir termal tatil köyümüz var. Şehir otelimiz en büyük bir 3 otel dediğimiz 4 yıldız otelimiz var. 3 yıldız 4 tane otelimiz var. Özel konaklama Bey Mahallesi'nde dediğimiz Gaziantep eski Ermeni döneminde kalan konakları restorasyon yapıp otele kazandıran büyük firmayız tabii ki.
0: Maşallah.
1: Yatırımlarımız çok büyük.
0: Çok büyük ya. Mesela gece sonu oluyor sahnede dinliyoruz. Çorbacıya gidiyoruz. Burası kimin diyor? Burası da Hüseyin Bey'in diyorlar. Vallahi öyle. Sahne Gaziantep'te buranın yıldızı.
1: Tabii ki. Yani ondan kalmayıp restoranlarımız, yeni nesil meyhanelerimiz, vitrinlerimiz, dünya mutfağımız, o dünya mutfağımız var Gaziantep'te Bey Mahallesi'nde. Çok güzel bir...
0: Bu dünya mutfağına gitmedin.
1: Tabii bekliyoruz, orada bekliyoruz
0: sizleri. Ben o mutfağı bana, mutfağın dünyasını burada gösteriyorlar genelde.
1: Ette Gaziantep'te çok büyük bir yerizdeyiz. Onunla ilgili de Onur Bey bu konuda Kekik diye bir yer açtı. Etin mamasın diyelim yani ne diyelim etin olduğu yer Kekik diye bir restoran açtık mesela.
0: Of.
1: Aynen öyle bir yatırım yaptık.
0: Ya biz o zaman her hafta geldiğimde ya sizin bir birimden yayın yapmamız lazım.
1: Öyle olacak maalesef.
0: Yani bayağı var. Başka?
1: Şimdi Hatay'da bir yatırım yapacağız.
0: Hatay var.
1: Kapadokya var.
0: Ben Hüseyin Bey'e sesleniyorum. Yatırımı da Bodrum'a yatırsak. Yakın. Neden olmasın?
1: Tabii ki. İnşallah.
0: Vallahi neden olmasın? Yakında
1: olur inşallah.
0: O da gelebilir. Peki sevgili dinleyenler, buna devam edeceğiz.
1: Tabii ki.
0: Serdar abi, değerli genel koordinatörümüzle. Şimdi ben 3 yıl falan oldu geliyorum gidiyorum. Benim burada tanışıp evlendirdiğim çiftler oldu. Geçen sahnemize geldi İbo ve Özge çiftimiz. Düğünden 2 gün önce sahneme geldiler. Yani düğünün provasını benim sahnemde burada sahne Gaziantep'te yaptık. Şu an dinliyorlarmış. Bana düğün fotoğraflarını yolluyorlar. Şu an ya cansınız. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Çocukları olursa da Veliç koysunlar. Adını.

0: sesim. Benim sesime bir şeyler oluyor tabii sevgili dinleyenler ama onu çözeceğim biraz sonra. Neden bilmiyorum. Esmerler kovarda
1: siz. Ya. Gelme bir ya. Küstüm. Gel gel bir ye gel bir ye gel be. İbrahim abi derdi İbrahim Tatlıses. Siye gel diye. Gel bir ye gel bir ye. Kebabın iyisini Antep'te yerler diyor. Yani Sedat Bey bilirsiniz hani armudun iyisini ayılar yerler diye. Atmaya kürek yerek tundurama kum doldu. Atmaya kürek yerek natlı. Vallahi diyor İrfancığım diyor Antep'e giren şemsiye açılmaz demiş. Burada şemsiyesiz gündüz dolaşılmaması lazım. Başınıza güneş geçer. Vallahi. Gaziantep Havalimanı'nın gazisi gelmiş. Hoş gelmiş gazi.
2: Merhabalar sayın dinleyiciler. Ben o havalimanında bahsedilen gazi Hacı kardeşim. Ömer. Buradan kanalda izleyicilerine, dinleyicilerine kucak dolu sevgiler gönderiyorum. İrfan abim, canım abim benim. Çok severim kendisini. Benim için çok çok kıymetlidir. Bir şarkı rica etti. O zaman bu şarkı benden tüm dinleyicilere armağan olsun. Bu şehirde buldum buğday ellerini.
1: Vay vay vay.
2: Bu şehirde sevdim badem dillerini. Sen de unuttun bütün ezberlerimi. Pişman değilim ama göçtüm erkenden. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Sevgiler, saygılar.
1: Yani bu Serdar abicim, bu Antep'in isodunu yiyince mi ses böyle güzelleşiyor?
3: Etinden, isodundan, her şeyinden faydalanamıyorlar. Abi
0: şey yapalım o zaman.
1: Vallahi biz sabah akşam yiyelim bu isodu ya.
3: Tabii ki.
1: Sesin güzelliğine bak yani. Zuhal'cim var mı sende de böyle ses?
4: İrfan'cığım iyi yayınlar, iyi cumalar. Allah'ım çok şükürler olsun ki hafta sonuna giriyoruz. Evet, İzmir yine zaten sıcak. Artık mobil şeyine, makineye bağlandığına göre bir ayağın denizde, bir ayağın havuzda bize olacak. Yayın yapacaksın artık bundan sonra. Oh ne güzel valla. Gerçekten güzel. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İş güvenliği hayat kurtarır.
1: Canımız. Şimdi Serdar abi burada kaç kişi çalışıyor?
3: Firmada 550 personel çalışıyor.
1: 550 personel. Tabii. Maşallah nasıl zapt ediyorsunuz abi o kadar insanı?
3: Ekip işi diyelim.
1: Valla ben bir gördüm personeli bir daha görmüyorum yani.
3: Değerli müdürlerimiz var. Sağ
1: evet.
3: Olsun Sedat da.
1: Kaç aramızda. Tane müdür var?
3: Yaklaşık 90 tane yöneticimiz var.
1: 90?
3: Tabii.
1: Hüseyin abinin beli yamulur bunların maaşını ödemekten.
3: Sonra geldiğinde Onur Bey bayağı gergin oluyor. Ondan dolayı para kazanmamız gerekiyor.
1: Ya. Acaba Onur Bey şu anda gergin mi göremiyorum. Vallahi. Efendim hoş geldiniz radyomuza. Antep'teyiz buyursunlar.
5: Perşembenin gelişi çarşambadan.
1: Evet.
5: Ama Gaziantep'linin iştahının gelişi daha sabah kahvaltısındaki beyran kokusundan bellidir.
1: Oo. Ya şey yapsak mesela sahne Gaziantep'te bu gece sahne sonu burada bir müşteriye bir... Ya... Şu benim mikrofonu ben bir reklam arasında bir halledeyim geleceğim bir saniye. Müşteriye beyran dağıtamaz mıyız bu gece aşağı? Yani olamaz mı?
3: Olur tabii ki niye?
1: Neden olmasın ya?
3: Hemen aşağımız zaten bir sefer Şen Baba'ydı onun ismini evet. Değiştirdik biz kimyon yaptık.
1: Kimyon?
3: Tabii.
1: Bol atıyorsunuz kimyonu onu da güzel atmış. Efendim kimyondan beyran bu tabii. Bugün. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sevdiğin yerler Antep'te olan dinleyicilerimiz. Gerçi Antepliler buradan çıkmıyorlar ama birkaç dinleyicimiz bana ulaşsınlar. Instagram'dan, radyomuzun WhatsApp'ından 0549-204-0104'ten. Mesela bu dinleyicimiz, bakayım şöyle bir.
6: Merhaba canım benim.
1: Merhaba.

0: Çok güzel. Başka da diyeceğim bir şey yok. Ben ve Özgem için Dümdüz Ağaç, Alev Alev çalarsan çok sevinirim.
1: Bunlar yeni canlısı. Evlenmiş. Tabii Alev Alev istiyorlar. Görüyoruz değil
2: mi? Bizimkiden atı küllendi.
1: Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Efendim Serdar Bey, bizimki küllendi artık. O zaman sana küllenen aşkım var bende.
2: Olur.
1: Değil mi, olmaz mı? Efendim reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'e mesajlarınızı atabilirsiniz. Hatta bakalım. Tuzla Porta havuz başından bizi dinliyor vallahi. Gülay Hanım, Gülay ödemiş. Selam olsun İstanbul'a da. Urfalılara da selam olsun. Dediğim gibi yayınımızı dinleyen, burada olan, Antep'te olan dinleyicilerimize 2-3 kişiye, kaç kişi olursa akşam onları ağırlayalım. Burada misafir edelim. Bana yazın. Reklamlardan sonra

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı İrfan olmadan trafik çekilmez diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: burada. Efendim dadanız geldi. Burası Radyo D. Radyo D bugün Seyyar Stüdyosu'yla Gaziantep'te sevgili dinleyenler. İşbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten yayınımıza devam ediyoruz. Sizler de 0549-204-0104'e tekrardan hoş geldiniz. Mesajlarınızı görüyoruz. Yılmaz Bey, İrfan selamlar diyor. Ben Yılmaz, her iş çıkışında senin o enerjik sesini dinlemekten çok keyif alıyorum. Antep'ten yazıyorum ve şu an eve doğru geçiyorum. Önemli olan beyran içmek değil, önemli olan senin vesile olman. Eşimle beraber çok mutlu oluruz, geliriz. Sevgiler demiş Serdar abicim.
1: Tabii ki. Özellikle arkadaşıma çok teşekkür ederim katıldığı için. Biraz önceki evli çiftlerimize de şimdilikten mutluluklarını daim olsun. Biz sahne Gaziantep olarak bu çiftlerimize de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
0: Süper olur.
1: Beyran konusunda da değerli misafirlerimizin öngöründe de ikramlarımızı sunmak isteriz.
0: Ooo süper olur valla. Şimdi valla herkes hanımlarla dinliyor. Sedat abicim, yenge dinliyor mu? Haberi var mı?
2: Evden evet, kaçtı. Dinliyor.
0: Evden kaçtığından haberi var mı?
2: Var var.
0: Yengemizin adı nedir?
2: İpek.
0: İpek Hanım. Ya nasıl seviyor? Şimdi Sedat Bey de yengemizin nereden biliyorum çok sevdiğini. Ameliyatı olur. Ondan sonra didinir, koşturur. Sağ olsun. Sedat Bey de çılgın Sedat da müdürlerimizden.
1: Çılgınlığı bitti. İpek yengemize teşekkür ederiz. Çılgınlığını bitirdi bunun arkadaşımızı bu arada.
0: Gerçekten.
1: Artık mülayim oldu.
0: Mülayim oldu. Artık çılgın Sedat ünvanı gitti. Mülayim Sedat mı geldi?
2: Evet.
0: Maşallah. Kısa kesme, bir cümle kur İpek abla için. Uzun bir yandan da WhatsApp'tan yazıyor. O WhatsApp'tan yazdığın cümleyi canlı yayında söyle. Buyursunlar İpek Hanım'a. Açık açık sen şey yap. Türkücü gibi si diyor ya. Bir Antep türküsü söyle bize.
2: İrfan abi haftaya bizim.
0: Evet.
2: Cuma günü evlilik yıl dönümümüz.
0: Oo. Kaç yıl oldu?
2: 16 yıl oldu abi.
0: 16 yıl. Ya İpek ablacığım 16 yıl nasıl dayandın bu adama?
1: Biraz önce söylemiştim ben küllendik diye.
0: Evet 16 yıl güzel.
1: Nice yıllara diyelim.
0: Nice 16 yıllara Sedat abicim. Sen çok tatlı adamsın. Yani herkesin nazı geçtiği tek adam.
1: Çok seviyoruz
0: Sedat abi.
1: Sedat'ı.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Kurum içerisinde.
1: Tabii ki, çok
0: vallahi billahi yani. Milletin canı sıkılır Sedat'tan çıkarır yani.
2: Eğlence, eşim de öyle yapıyor abi.
0: Neşe kaynağımız.
2: Eşim de öyle yapıyor.
0: Eşiniz de böyle yapıyor.
2: Evet.
0: Ne yapıyor mesela canı sıkıldığı zaman?
2: Bana çatıyor.
0: Size çatıyor. Geçen hafta dişiniz şişmişti. Yenge mi yaptı acaba onu?
2: Yok.
0: Ne oldu, kapıya mı çarptınız?
2: 20'lik dişimi çektirmiş.
0: 20'lik dişinizi mi çekti? Sedat abi. Evet, tabii ki de.
2: Sevgili eşim İpek'e, kızım Güldüre Nida'ya, oğlum Emirhan'a ve Mehmet Görkem'e selamlar olsun.
0: Kaç çocuk var Sedat Bey?
2: 3 tane abi.
0: 3 tane mi? Sanki 6 tane saydın gibime gel.
2: İsimler için.
0: Pekala, mesajlarınıza bakayım şöyle bir.
3: İrfan sakla zamanı gelir Antep sahnede harcama zamanı.
0: Oo, işte bu ya. Ne güzel demiş diyor. Antep ekersen fıstık biçersin diyor bak.
1: Aynen öyle.
4: Bir kez daha neyi anladım biliyor musun? Bunu söylemeden arabadan da inemeyeceğim. Radyoyu da kapatmak da istemiyorum ama.
0: Buyursunlar.
4: Eve çıkana kadar dinleyemeyeceğim seni. Ya iyi ki seni tanımışız. İyi ki seni dinliyorum. İyi ki seninle zaman geçiriyorum. Gerçekten hani her gittiğin yerde bu kadar mı sevilir bir insan?
0: Canım benim.
4: İyi ki varsın İrfan'cığım. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere.
0: Efendim nerede görüşelim? Sahne Gaziantep'te. Şimdi Serdar abicim.
1: Buyurun.
0: Sahne Gaziantep'te. Şu line-up'ımıza bir bakalım. Kimler sahne alıyor?
1: Tabii.
0: En yakın tarihte geçen Burak Bulut geldi değerli kardeşim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Kurtuluş Kuş mu geliyor?
1: Aramızda tabii onları davet ettik sağ olsun. Onlar da bizi kırmayıp Gaziantep sahnemize katılıyorlar. Evet. Sizler gibi sizin katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlar için, sanatçı arkadaşlarım için teşekkür ediyoruz.
0: Ya hepsi... genelde abi Burak Bulut'la Kurtuluş Kuş beraberlerdi. Bunlar ayrıldılar.
1: Evet.
0: Onlar parça parça hani ikisi bir arada iyiydi yani tek kaşeyle.
1: Kısmet diyelim ne diyeyim?
0: Ne diyorsun? Bir şey desen gelmez hani. Gelir Kurtuluş çok iyi çocuktur. Yıllarca buraya emek veren değerli Tunç kardeşim.
1: Ona teşekkür ediyoruz. Tabii aynen. Emektarımız sağ olsun. Onlar vallahi sahnede çok emeği var.
0: Evet.
1: Yine aramızda hafta
0: nerede sonunda. Tunç gelsin bir sesini duyayım. Şu an canlı yayına yetişsin mesela. Tunç. Efendim başka kim çıktı? Önümüzdeki günlerde İrem Derici sürprizi olabilir. Bildiğim için söylüyorum. Canbaylar bizim rapçi kardeşlerimiz. Canbay, Walker geçen. Yani bu çıkanları bir yandan söylüyorum. Başarılı DJ'ler var. Ondan sonra Kerimcan çok sevdi burayı. Ben yıllar önce Bodrum'da bir mekanın müzik direktörlüğünü yaparken ta o zamanlardan tanıyorum. İlk günlerinden bugüne biliyorum. Öyle bir dostumuz var Kerimcan'la. Buraya bir sahne performansı yaptı. Antepliler Antep terapisi diye paylaştılar. Milyonlar izlendi.
1: Aynen öyle.
0: Milyonlar izlendi. Kerimcan da çok sevmiş burayı, Antep'i. Öyle sevgili dinleyenler, bu gece ben varım. Haftanın 2-3 günü geliyoruz, gidiyoruz. Kışın herhalde diyorum ki hani bir ayağımız artık burada olacak.
1: Aynen öyle. Şimdi sahne Gaziantep sadece club değil, canlı performansı da çok önde bir mekan.
0: Evet.
1: Şimdi çok değerli sanatçılarımız Alişan olsun, Özgür Alter olsun, Mustafa Keser olsun, değerli büyüklerimiz. Onları da davet ediyoruz. Tabii şimdi yaz sezonu olduğu için biraz daha kış sezonuna getirmeyi talep ediyoruz.
0: Tabii yoğunluk yok. Tabii. Aynen öyle. Okullar tatil oldu, millet tatil beldelerine gitti.
1: Aynen. Biz de böyle Türkiye'de çok değerli klaplar var tabii ki ama Güneydoğu'nda bir zirvede olduğumuz için de hem arkadaş...
0: Zirve isimleri getiriyorsun.
1: Tabii ki. Elimizden gelen iyisini yapmaya çalışıyoruz. En önemli can güvenliğinden diyelim işte.
0: O kadar geliyorum bir kere kavga çıktığını görmedim. Yani insanlar aileleriyle geliyorlar. Bu çok önemli. 500 personel burada çalışıyor. Burada sinek uçurmazsınız.
1: Yani ona çok dikkat ediyoruz. Sonuçta buraya gelen insanlar eğlenmeye geliyor. O konuda çok önlemlerimiz var. İnsanlar eğlensin. Gecenin sonunda da mutlu bir şekilde evlerine gitmeyi sağlamaya çalışıyoruz.
0: Değil mi? Sahne Gaziantep'in bu özelliği var. Ama buranın vitrinine çıkan sanatçılarımız geçen Gökhan Namlı sürekli geliyor mesela biliyorsunuz. Az önce Radyo D'de Eller Üzeri dinledik. Serkan abiyle, Serkan Nişancı ile konuştuk. Bu hafta Antep'e gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Ben oraya çok çıktım dedi. Serkan Nişancı çok gelmiş. Hüseyin abi, Hüseyin Kağıt geçen hafta buradaydı.
1: Yani...
0: Ondan sonra kimler gelmiyor ki? Maşallah.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Antep'e bir hizmet aslında. Bir kültürel anlamda yani. Bir aynen. Hizmet buraya yani. Bakalım mesajlarınız efendim. Bunu açmışım galiba değil mi? Bunu değil.
3: İrfan sakla samanı.
0: Kofik ye diyor bana. Yayınlar İrfan. Kuru dolma dediğin aslında Elazığ'a özel bir gıda. Biz de her şeye kuru biber, kuru patlıcan kurusu. Seni çok sevdiğim salataya koyduğumuz... aklıma geldi şu an kofik. Ya şimdi bizim doğuda bunlar tabii yayılmış artık yani. Şimdi mesela kebabı Adana'dan ayırabilir misin?
1: Yani
0: bunu Antep'e de bırakamıyoruz, Adana'ya da. Yıllardır onun kavgası var.
1: Ya şöyle aslında her yörenin kendine göre bir el lezzeti var diyelim ama Gaziantep'te şöyle bir özellik var. Buranın baharatından dolayı. Ustaların özgeçmişinden dolayı Antep tabii dünya mutfağı, dünya gastronomisi olduğundan dolayı Antep daha önde tabii ki.
0: Hı-hı.
1: Yani diğer illerimiz de o yönden çok iyiler. Hiç sıkıntı yok ama Antep baharatı işte ustaların lezzeti diyelim. Etin kendi koyunların kendi meralarda yetişmesinden diyelim yani.
0: Toprak fark ediyor, iklim fark ediyor. Yani bunlar aslında yani
1: evet.
0: Aynı kebabı niye mesela batıda yiyemiyorsun? Bu hayvan bu toprakta beslenmiş.
1: Evet.
0: Ondan sonra onlar çok fark ediyor. Burada Reyhan var mı? Ben Reyhan hastası olduğum için dinleyici Reyhan yazmış. Reyhan almadan gitme Antep'te diye. Valla Reyhan vardır var, kuru var, Reyhan. Tabii. Akşam sahnemize Yılmaz Bey'i arar mısınız? O dinleyicimizi. Neredeydi bakayım şöyle bir. O Yılmaz Bey'i ben bir arayayım. Diyor ki İrfan sahne Gaziantep. Ben bir bağlayayım yayına şu Yılmaz Bey'i bir canlı yayında bir konuşayım ben kendisiyle.

0: Efendim bugün işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten canlı yayındayız. Telefonumuzun hattında akşam misafir edeceğimiz dinleyicimiz Yılmaz Bey var. Yılmaz Bey merhabalar.
1: Merhabalar İhsan Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Sesinizi duyduk, iyi olduk. Antep'in neresindesiniz Yılmaz Bey?
1: Ben Antep merkezdeyim. Antep'in yerlisiyim. İstanbul gibi Antep'te de %5 oranında kaldık yerli olarak.
0: Antep'in yerlisi tabii göç etti büyük başka şehirlere.
1: Evet.
0: Akşam maalesef. Yılmaz abi 2 kilo kuru reyhan getirirsen seni alacağım. Ya canımsın abicim.
1: Antep'te de reyhan muhabbetini ilk defa duyuyorum. Bu arada benim de ilgimi çekti.
0: Vallahi
1: evet abi.
0: Muhakkak vardır reyhan.
2: Var, tabii ki.
0: Ama
1: tabii ki var.
0: Sizin mesela hangi kuru baharatı daha çok seversiniz, kullanırsınız?
1: Ya kuru baharat olarak tabii ki reyhan öncelik oluyor. Tabii ki yani meyve yemeklerdeki aromatik tat olarak olsun.
0: Değil mi ya?
1: Tabii. Yani Antepli'yle zaten baharat kültürü çok ön planda. Aslında yemek yapan baharatı ve soslarıdır.
0: Tabii kesinlikle yoksa koy şeye iç içini renklendirme, süsleme, tatlandırma çok
1: haşlayıp
0: önemli.
1: Haşlayıp böyle tabii haşlayıp tava koyduktan sonra.
0: Değil mi?
1: Yemek değil maalesef.
0: Ya Anteplilerle konuştukça ağzım sulanıyor ya. Yılmaz abicim akşam buyur. Yengenin haberi var mı?
1: Yengenin haberi yok. Az önce sizinle konuşurken, siz beni anons ederken ses kaydını aldım, ses kaydını attım. Ve gerçekten onun için çok çok büyük bir sürpriz oldu.
0: Oh ne güzel
1: mesajda
0: olmuş.
1: Mesajda belirttiğim gibi yemek gerçekten bahane, sohbet şahane gibi oldu.
0: Ya eyvallah.
1: Yani çok çok sevindim ve şu an çok mutluyum. Neden dersiniz? Mesajda da belirttiğim gibi her gün sizi dinliyorum.
0: Ya canımsın abi.
1: Ve bugün böyle Antep'te olduğunuzu duyunca tabii ki mesaj atmak istedim. Size vesile olmak istedim.
0: Eyvallah.
1: Bana vesile oldunuz.
0: Eyvallah.
1: Bir unutulmaz bir anı olacak.
0: Evet.
1: Çok mutluyum.
0: Çok güzel olacak. Hiç gelmemiş miydiniz sahne Gaziantep'e?
1: Ben gelmedim. Ben de şehir dışındaydım maalesef.
0: Hı hı.
1: Buraya Antep'e kendime memleketime tekrar taşındım.
0: Evet.
1: O yüzden yeni bir şey oldu benim için de.
0: Hı hı.
1: Bu ve sizin üstünüzle de gitmiş olacağım tabii ki.
0: Süper. O zaman akşam sizleri bekliyoruz Yılmaz Bey yengeyle birlikte.
1: Teşekkürler.
0: Tamamdır. Sağ olun, var olun efendim. İyi akşamlar olsun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Efendim sahne Gaziantep'ten yayınımız devam edecek. Bir reklamımız daha var. Dediğim gibi birkaç tane Antepli dinleyicimizi burada sahne Gaziantep'te genel koordinatörümüzün Serdar Bey'in de öncülüğünde misafir edeceğiz
2: tabii
0: efendim.
2: Ki,
0: 0549 204 0104'e yazabilirsiniz. Bu arada Demet Akalın bize küsmüş. Al başına belayı. Şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuzdan Yusuf'cum Demet ablanın orada numarası bizde kayıtlıydı. Onu bana bir yollar mısın? Canlı yayında bir arayacağım. Hayırdır? Daha küsmüş, daha haberi yok. Yani niye küsmüş olabilir? Hatta Instagram'dan beni silmiş Demet Akalın. Şu an aldığım habere göre... Ne oldu yani D-Smart'ın yaptığı şey video mu hoşuna gitmedi ben anlamadım ki. Valla mesaj yazıyorum bakayım reklamlardan sonra geliyorum sevgili dinleyenler. Olayı çözeceğim. Reklam.
3: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.53'lük artışla 14.321 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.72'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ayran, gelsin Sütaş ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: Radyo D'den Gaziantep'ten canlı yayınımız devam ediyor efendim. İşbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'teyiz. 0549 204 0104, radyomuzun WhatsApp numaraları. Herkes oradan. Radyo Tata, makinata, sinemata, veletada. Radyo Tata, makinata, sinemata, veletada. Yeah, yeah. Bugün ne oluyorsa evet bir sıkıntı var. Ya makina ısınıyor. Serdar abi, bilmediğimiz bir şey oluyor.
1: Nazar diyelim bence buna.
0: Nazar oluyor. Tabii Antep sıcak. Cihazlar sıcak. Bakayım şöyle bir de. Şuradan şöyle bir. Umarım bir daha olmaz.
1: Habire. Bence tütsü yapması lazım Sedat akşam.
0: Evet, okuyup üflesin bizi Sedat. Tabii. Akşam. Bizi okuyup üflemen lazım. Efendim Antepli değerli Aybars kardeşimiz. O da hem menajer burada yıllarca emek verdi Antep'e. O da Aybars da bizi dinliyormuş. Selam olsun. Biz herkese onu selam akşam ettik. Senin yengeye selam etmedin. Niye? O ayıp olur ama ayıp olur.
1: Tabii ki.
0: Dinliyor mu yenge bizi?
1: Tabii dinliyor şu an. Kendi canlı yayında açtı. Benim için çok değerli olan kişi, eşim, canım eşim, Melike Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Dünya tatlısı iki tane kızım, Belin Su ve Eylül'e de öpücüklerimi iletiyorum. Kızlarımı çok seviyorum, eşimi seviyorum. Mutluluklar dilerim. İnşallah eşim dinliyorsa ona sevgilerimi iletiyorum.
0: Bence dinliyordur.
1: Dinliyor.
0: Dinliyordur yani.
1: Dinliyor.
0: Değil mi? Yengemizin adı neydi?
1: Melike.
0: Melike yengeciğim. Selam olsun. Efendim az önce söylediğim gibi ne olduğunu anlamadık. Şimdi bizim D-Smart'ımız biliyorsunuz Demirören Medya bünyesinde. Ya bir değiştirsem mi bunu anlamadım ki şimdi. Efendim D-Smart bir video yapmıştı. Ben de onu Demet Akalın'a etiketledim, yolladım. Ama ne olduğunu anlamadık. Demet abla Instagram'dan silmiş beni. Şimdi canlı yayında onu arayacağım. Ama bu bölümden sonra arayacağım. Şu mikrofona bir daha bakacağım. Çünkü Demet abla...

Yoksa bir de yani Demet ablayla konuşurken bir de şey giderse, ses giderse beni topa tutar vallahi. Yemin ediyorum. Ama nedeni çok acayip. Şunu sen tutar mısın şöyle canım benim? Ayaklı, mikrofon ayaklı olarak kullandık seni de kusura bakma. Özkan'cığım neden olmuş olabilir sevgili dinleyenler? Tahmin eden var mı? Niye Demet Akalın bizi niye bir anda sildi efendim? Ha, neden? Nedenini bilsek ona göre davranırız yani.

0: tahmin edebilecekler mi? Niye acaba? O cezanı
1: ben veremedim ama ağzım tuttu sonunda. İfarım makine galiba meme yapmış, onu bizim parayı bir üflemek lazım ya. Vallahi biraz işte bu sıcaktan dolayı falan filan ona bir...
0: Olabilir.
1: Bir de hava tutarsak inşallah tamam, bir de bismillah deriz devam ederiz.
0: Evet, makine meme yapmış sevgili diğerler. Mesela şu an arasam canlı yayında, bakalım açacak mı? Yani reklama gitmeden önce bakayım açacak mı? Arkadaşlar her şeyi göze alıp arayayım mı? Siz bana söyleyin. Demet Akalın'ı canlı yayında arasam mı? Ondan önce bir dinleyicimiz de Antep'teyim, beni arar mısınız, akşam gelmek istiyorum diyor. Duygu Hanım arıyoruz ilk önce bir. Evet. Alo, merhabalar Duygu Hanım.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Ben size yazdığımı biliyor musunuz?
0: Duygucuğum senin yaşın kaç?
2: 27.
0: 27. Kız 13 gibi geliyor ses.
3: Bunu Serdar abi.
0: Yani küçük ki dedim, burada alamayız diye, ama 27 ise her türlü misafir ederiz. Antep'in neresinde oturuyorsunuz?
2: Seyit Kamil.
0: Neresi?
2: Seyit Kamil.
0: Seyit Kamil. Şehit Kamil. Yani. Tamam, ha, yanlış olmadın da. Peki akşam gelirseniz misafir edelim sizi, olur mu?
2: Teşekkür ederim. Yok, ben gelmeyeceğim de sesini duymak istedim sadece.
0: Yani sen beni trolledi. Arayayım diye mi ya? Arayayım
2: ya,
0: diye
2: sanırım
0: mi?
2: Sanırım orası club'mış. Gelemeyeceğim yani öyle.
0: Yani arayayım diye yaptım bence sen. Evet. Duygucuğum öpüyorum canım benim. Çok teşekkürler.
2: Sağlıcakla. Hoş geldiniz.
0: Bay bay. Sağ ol. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Duygu.
2: Efendim.
0: Demet Akalın niye bizi silmiş olabilir?
2: Bilemiyorum.
0: Vallahi ben de bilemiyorum işte ya. Vallahi.
2: Yani kadınları anlamak zor açıkçası. Her şey olabilir.
0: Bak asıl kelimeyi söyledin. Kadınları anlamak zor dedi, kadınları anlamak. Doğru. Demet Akalı anlamak hele evet, çok daha zor ya. Öpüyorum seni Duygucuğum.
2: Hoşçakalın.
0: Bay bay. Hayır, bilsek yani neden olduğunu değil mi, telafi etmek için şey yapar. Ben ki yıllar önce Demet Akalın'la Ece Erken küsken onları bir araya getirmiş, barıştırmış adamım yani. Peki biz bir haberlere gidelim. Ben şu mikrofona da bir bakayım, ondan sonra bir canlı yayında arayacağım, ağzından duymak istiyorum. Özkan'cığım ne olabilir canım benim? Söyle bakayım.
4: Yanlış bir anlaşılma olabilir. Yine bomba sana patlamasın. Çok temkinli bir ablam bence.
0: Aman evet abi. Aman. Efendim ilk önce haberlere gidiyoruz. Haber merkezimizde, ardından reklamlar. Sonra işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten, Büyük Veliç'ten, Büyük Vitrin'den devam edeceğiz yayınımız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşlarda yeni denklemlerle karşı karşıya izleyen Erdoğan, milli güvenlikten taviz verilmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlanırken, Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi tepkilerle karşılaştı. Amerika ile müzakereye karşı çıkan bir grup iki isme hedef aldı. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesi için önemli bir adım daha atıldı. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1.47 milyar euro tutarında hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 10 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.53'lük artışla 14.321 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.72'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: formu tatil sepetinde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Efendim Radyo D'den canlı yayınımız Gaziantep'ten. İş birliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten devam ediyor sevgili dinleyenler. Şöyle bir teknik olarak makinenin sibopuna baktık, yağladık. Serdar abicim bir konuşursan bakalım nasılız?
1: Şimdi sesim geliyor mu?
0: Evet gayet güzel, güzel, bir sıkıntı yok. Evet. Yani Demet ablanın ahı mı tutuyor, ne oluyor biz anlamıyoruz gerçekten de.
1: Belki Demet ablayı buna davet etmediğimizde olabilir mi?
0: Evet, belki de sahne Gaziantep'te bir sahne alır mısınız diye davet etmediğimiz için.
1: Bence de olabilir.
0: Olabilir. Evet. İsviçre'den Serpil demiş ki ara ara kızar ama yine sever Demet. Millet olarak alıştık onun bu hallerine demiş. Neyi beğenmedi yani? D-Smart'ın videosunda hiçbir şey yok. Ondan sonra vallahi bu işin peşine düşeceğim. Peşine düşeceğim. Şimdi hatta canlı yayında bir arayacağım kendisini. Bütün her şeyi göze alacağım. Açmaz. Onu da göze alıyorum. Terslerse de efendim sizin Türk halkının huzurunda göze alıyorum. Her şeyle o bizim Demet ablamız. Bir bakalım. Yok yok, diğeriyle, diğeri. Evet, evet, evet. Yani ben canlı yayında vay vay vay Demet ablam hoş geldin demek istiyorum. Ve çalıyor Demet Akalın'ın direkt şahsi telefonu.

0: Evet, WhatsApp üzerinden arıyorum.
1: Her pazartesi ayrılık yüzünden kırdım herkesi. Hayatın akışına uyum.
0: Buradan görüyorum zaten online değil, yani çevrim içi değil. Ne oldu şu an mesela arama? Sonlandı. Hani meşgule vermedi değil mi? Evet, sonlandı. Şimdi gördüğü zaman şok olacak, ne oluyor diye.
1: Ya, ya.
0: O zaman buradan bir çağrıda bulunuyor muyuz? Demet
2: Tabii
0: Akalın'ı
2: ki.
0: Antep'e bekliyoruz.
2: Davet ediyoruz Demet Akalın'ı.
0: Antep'e.
2: İnşallah Gaziantep sahneye de evet. Kendilerini davet ediyoruz.
0: Evet, sahne Gaziantep'te. Efendim patron paraya kıyıyor, patron çıldırdı. Demet Akalın'ı davet ediyorum. Evet.
2: İrfan olursam
0: benim yüzümden
2: aynı seni izliyorum.
0: Canlı yayında Türkiye'nin huzurundan teklif ettik yani. Okan abi duyuyorsa Okan Kurt. Vallahi bizim bir kırgınlığımız yok hiç Demet ablamıza, geçmişte de olmadı. Yani ben açık ve net söyleyeyim, ben Radyo D'deyken bir dönem tabii farklı yönetimlerle biz de Demet abla, kendisi de biliyor, uzun soluklu çalmıyordu da bizim hatta toplantılarda da dile getiriyordu. Fatih abi, Fatih Uslu, görüyorsunuz Demet Akalın'a bol bol yer veren radyolardan birisi. Çok da severiz ya. Mesaj atıyor dinleyiciler, numarayı bana ver ben arayayım diyen. Ya Demet ablanın zaten en iyi...

0: kurtulabilir mi sevgili dinleyenler? Pekala, şaka bir yana reklamımız var. Reklamlardan sonra artık veda yapacağız. Çok güzel mesajlarınız vardı atasözlerimizle alakalı. Birkaç tane şöyle yayınlayalım arkadaşlar.
1: Baba selam. Kartal'dan Oğuzhan.
0: Oğuzhan Bey merhabalar.
1: Bir atasözü de benden olsun. Antep'e an, kebapı hazırla.
0: Ya.
1: Özünü biliyorsunuz tabii.
0: Teşekkürler efendim. Antep olalı böyle fıstık görmedi diyor. Merhaba, Antep olmayan yerden baklava çıkmaz demiş Emel Güler yaz. Ooo, ye Katmer'i, doğur Ayşe'yi atasözümüzü, ye baklavayı, çıkar Hakkı'yı. Var mı abi başka bir versiyonu bunun?
2: Vallahi ben anlayamadım o işi.
0: Ye baklavayı, çıkar Hakkı'yı demiş. O ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı.
2: Bence de.
0: Ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı. İrfan Bey teşekkür ederim selamınız için. Yorgun bir günün sonunda gülümsettiniz vallahi. Sanatçılarımız bizim için değerlidir. Merak etmeyin. Yarın sabah Maraş yolculuğunuzu da organize ettim diyor Fadime'cim ya. Selam olsun Fadime'ye de. Pekala, reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Son mesajlarınızı 0549 204 0104'e yollayın.

0: Kaan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Sigma ve

0: Alacağınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sevgili İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp müziği başkasına dinletenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: Efendim radyo hoş, ne güzel ki her yere seyyar stüdyomuzla Türkiye'nin de dünyanın her yerine gidebiliyoruz. Bugün de kalktık kuş misali ta İstanbullardan efendim Gaziantep'e, Türkiye'mizin gastronomi şehri, tarih kokan şehri, Gazi unvanını almış şehrine Gaziantep'e geldik. Neden? Çünkü burada bizim dostlarımızın mekanına geldik. Serdar abi gördün mü? Çekim yaparken düştü orada. Yaşıyor musun? Ya bir kamera olsaydı da. Bak sandalyede çekim yapıyordu.
1: Kanal D ailesine öncelikle çok ya teşekkür ediyorum.
0: Ya canım
1: abiciğim.
0: Geçmiş olsun dileyelim de ilk önce şu kardeşim.
1: Ne zorluklar olduğunu şu an görüyorum.
0: Ya. Radyo D ailesine teşekkür ediyorum.
1: Tabii ki sizlere buraya bu yayını yaptığınız için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Canımsın abiciğim. Efendim bugün sahne Gaziantep'le işbirliği yaptık. Ve yayınımızı gerçekleştirdik. Herhalde bundan sonra da sık sık yapacağız. Ben de artık sık sık geleceğim. Hatta Bodrum'dakiler kızıyorlar. Ne o ya, sürekli bizi terk ediyorsun, gidiyorsun oraya falan. Bu sene biraz onların pabucunu dama attık. Bir anlaşma yaptık burayla çünkü. Ama kışın da biraz yoğun olacak bu. Sizleri bekleriz. Her sahnemiz birbirinden farklı, güzel, keyifli oluyor.
1: Tabii ki.
0: Bu akşam da, bu gece de burada olacağız sevgili dinleyenler. Kapısından mutfağına, Büyük Veliç ailesine. Burada şimdi bizi vitrine çıkarıyorlar. O yüzden kostümümü mostümümü giyeceğim. Şimdi güzelcene hazırlanacağım. Efendim yavaştan gideceğiz. Kelebekli. Canım benim, mesajlarınız için çok teşekkürler ediyorum. Abi diyor her bünye makineyi kaldıramayabilir. O yüzden belki başkalarının da bünye kaldıramamış olabilir. Yok, işin başka bir tarafı. Onu çözeceğim ben. Ben şimdi yakında Bodrum'a da gidiyorum. Orada olmadı giderim. Demet ablam ben geldim derim. Olayı bir çözeriz yani. Problem değil. Önümüzdeki günlerde bunu konuşuruz. Ben size de bildiririm ne olduğunu. Bilmiyorum çünkü yani işte. Şimdi efendim mesajlarını görmediğimiz dinleyicilerimiz var. Yayından çıktıktan sonra da Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden yazabilirsiniz. Yayınlar sevgiler Kocaeli'nden Antep güzelse sebebi sensin dada baba demiş, bana mesaj göndermiş. Kocaeli'ne de sevgiler. Burak abi Antep'ten Kocaeli'ne gitmiş. Bir Anteplimiz o da efendim selam olsun. Diyor ki tüm insanlar yaşamak için yer, Antepliler yemek için yaşar diyor.
1: Doğru mu söz?
0: Vallahi biliyorum. Bak bunu çok sevdim ya. Tüm insanlar yaşamak için yer, Antepliler yemek için yaşar demiş. Faruk Güner göndermiş ya. Harikaymış bak.

0: İrfan, İrfan'ım diyor bana arkadaşını söyle, bana Antep'in neresinden olduğunu söyleyeyim. Antepli Mehtap Hanım söylüyor bunu. Mehtap Hanım, siz buralısınız efendim. Mehtap Hanım bir ara Antep'te diyet yapamıyorum diye şey yapıyordu, yakınıyordu. Niye dedim? Ya diyordu, bir koşuya çıkıyorum, sağım kebapçı, solum kebapçı.
1: Abi Antep'te diyet yapmak çok zor bence.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani Antep'te gerçekten hani buraya gelip değil, bu diyeti burada yiyip almayı göze almanız lazım. Ama Antepler almıyor. Bak Serdar abi fit. Gerçekten. Abi,
1: dikkat ediyorum.
0: Kaç kilosun? Ya boş. Niye? Çok mu kilosun? Ayıp mıdır diyor.
1: Hayır, ayıp değil ya. 81 kilo.
0: 81 kilo. Maşallah boyum var ama. Vallahi maşallah. Filinta gibi. Yengemin adı neydi?
1: Melike.
0: Melike Hanım. İyi bakmışsınız efendim. Aha, Demet abla ne sürprizi diye mesaj yazdı şu an. Dur ben bir yayında bir arayayım Demet ablayı tekrardan şöyle bir. Hatta şuradan şöyle bir bakayım şöyle bir. Mesaj yazıyor şu an kendisi. Şu an müsait değilim canım demiş efendim. Tamam pekala. Dur çözeceğiz, ben yayından çıktıktan sonra arayacağım onu. Tamam mı? Efendim. Pazartesi günü yayında olacağız. Cumartesi pazar yokuz. Yarın Bodrum'dayız. Pazartesi saat 17'de burada olacağız efendim. Demin de dediğim gibi sahne Gaziantep'e. Bütün büyük Veliç ailesine çok teşekkürler ediyoruz.
1: Bizden teşekkür ederiz. Bu yayını yaptığınız için, buralara kadar zahmet edip geldiğiniz için Kanada ailesine, sizlere, herkese çok teşekkür ediyoruz İrfan'cığım.
0: Canımsın abicim, teşekkürler. Efendim bugün işbirliği yaptığımız sahne Gaziantep'ten yayındaydık. Pazartesi görüşünceye dek Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.

0: Radyo D.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.53'lük artışla 14.321 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.72'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor.
4: Bu gidişat sorun olacak.
3: 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Paketiniz var.
7: Ha, nereden?
6: Gelecekten.
7: İçinde ne var?
6: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
5: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
0: Bellona, Bellona. Reklam. Radyo D.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Radyo D'de bu arada rock başladı. Herkese merhaba. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden her zaman olduğu gibi Cuma. Bu arada rock başladı ve ben Meltem. Queen'leştik programı. Şimdi hızlıca bir giriş yapalım. Bol bol konser haberi vereceğiz bugün. Yeni albüm haberi vereceğiz. Biraz gıybet, dedikodu haberleri vereceğiz. Aslında yok yok konuşulacak çok konu var. Ama sözlerden çok müzikte yer alacak bugün. Şimdi sırada Offspring var. Neden Offspring ile açıyoruz? Aslında Queen'le açtık programı ama Offspring ile devam ediyoruz. Offspring yaklaşık bir buçuk saat sonra sahne alacak. Tam 20 yıl sonra Offspring Türkiye'de yeniden sahne alacak. Punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından biri olan Offspring. Yıllardır yalnızca şarkılarla ve MTV'nin altın çağıyla kurduğumuz o nostaljik bağı bu kez gerçek bir sahne anına dönüştürmek için tekrar İstanbul'a geldi. Kapılar 5'te açıldı, ön gruplar sahne alacak ve 9-9.30 civarında Offspring'in sahne alması bekliyor.
1: Und das Leben lachen, glauben.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Radyo'daydı. Bu arada rock devam ediyor. Rolling Stones dinledik. Rolling Stones'un yeni yayınlanan Dumanı üzerinde taze albümü Foreign Tongues'tan dinledik. Dile kolay, 60 senedir müzik yapıyor Rolling Stones. Yeni albümleri yine harika. 60 yılda tam 25 stüdyo albümü. Bundan önceki albümü de 2023 yılında yayınlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Grup üyelerinin hepsi 80'lerine geçti ama tempo hala düşmüyor, hala üretiyorlar. Sanal medyada da bu albüm ve Rolling Stones'la ilgili çok kısa bir yorum okudum. Tam da benim hislerime tercüman olacak yorumlar. Bunu aktarmak istiyorum size. Bir bakıyorum Rolling Stones'a. Onlar Deep Purple gibi, Scorpions gibi, Jethro Tull gibi gruplar. Ama Rolling Stones çok başka bir yerde. Dünyanın en meşhur rock gruplarından biri olmalarına rağmen hala underrated olduklarını düşünüyorum. Adamlar öldükten sonra iki şarkısını bildiğiniz halde ah vah diyerek story atıp paylaşacağınıza şimdiden tadını çıkarın demiş bir yorumda bir arkadaş. Gayet de haklı. Biz işte o son çıkan Foreign Tongues albümünden bir şarkı dinlemiştik. Şimdi yine Rolling Stones dinleyelim ama daha klasiklerden bir tane.

Rolling Stones'dan sonra şimdi sırada Bonnie Tyler var. Bu hafta içerisinde Bonnie Tyler'ı maalesef kaybettik. Yakın bir zamanda sanıyorum 3 hafta önce gibi, 3 ya da 4 hafta önce konsere bekliyorduk aslında. Biletlerimizi almıştık, konsere bekliyorduk. Burada izleyecektik kendisini ama sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmişti. Ve maalesef 2 gün önce 8 Temmuz'da ölüm haberini aldık. Benim hastası olduğumu, benzersiz buğulu sesinin aslında geçirdiği boğaz ameliyatının ardından oluştuğunu ben çok geç öğrenmiştim. İşte tam da bu sebepten kendisine has vokali ve eşsiz şarkılarıyla işte o bir döneme damgasını vuran Bonnie Tyler'ı maalesef kaybettik. Belki de en ilginç yanı bizim ülkemiz için şarkıları ve karakteristik sesi çoğu zaman kendisinden ve isminden bile daha fazla biliniyordu. Çoğu insan kendisini görse tanımazdı belki, ismini de bilmiyordu ama şarkılar ezberindeydi, hafızadaydı. Huzur içinde uyu Bonnie. Anısını onurlandırmak ve onu en güzel ve en anlamlı şekilde yad etmek isterim ben de. Kendi şarkısıyla, o klasikleşmiş şarkısıyla. Şimdi onu dinleyeceğiz. Total Eclipse of the Heart. Hemen arkasından yine bu şarkıyı bir ya da iki sene önce çok sevdiğim vokaller, metal vokalleri Rob Halford ve Doro birlikte bu şarkıyı seslendirmişti. Önce Bonnie Tyler'dan dinleyelim. Sonra da Doro ve Rob Halford'dan bu şarkının yorumunu dinleyelim.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Nasıl yorumlamış ama Rob Halford'la Doro harika. Bonnie Taylor'ı yad etmiş olduk, buradan almış olduk. 2 gün önce kaybetmiştik kendisini. Şimdi 2010 yılında kaybettiğimiz Ronnie James Dio'ya geçiyoruz. Sırada o var. Onu 2010 yılında kaybettik. Bugün aslında doğum günü, o yüzden ben anmak istedim. 2010 yılında mide kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Heavy metal tarihinin bence, bana göre en güçlü vokallerinden biri Ronnie James Dio'nun bugün doğum günü. İyi ki de doğmuş. Benim için gelmiş geçmiş en iyi metal vokalistlerinden biri. 60'lı yaşlarında kanserle mücadele etmesine rağmen sahnede hala kusursuz performanslar sergileyebilen ve mütevazi zarif kişiliğine rağmen Strange Highways gibi sert ve güçlü albümlerle benim de dahil olduğum sayısız insana metal müziği sevdiren eşsiz bir sanatçıydı. Tabii görmüş, deneyimlemiş olduğunuz gibi, az sonra da onu dinleyeceğiz zaten, hepimizin deneyimlemiş olduğu gibi müziğiyle yaşamaya devam ediyor Ronnie James Dio. Haziran 2003 müydü yanlış hatırlamıyorsam, Rock the Nations'da kendisini canlı izleme şansı elde etmiştim. Haziran 2003'te inanılmaz bir sahne performansı sergilemişti. Hatta bir ara seyircilerin arasına inmişti, aramızdan geçmişti. O güçlü, kudretli sesin o cüsseden nasıl çıktığına hayret etmiştim. Ağzım açık kalmıştı. Şimdi Dio.

Radyo'daydı. Bu arada rock devam ediyor. Artık saat 9'a geliyor. İlk saatimizi yedik bitirdik sayılır. Son 4 dakikamız. Dayo dinledik. Ron James Dayo'yu da andık. Bugün doğum günüydü. Şimdi sırada Savatej var. Savatej 19 Temmuz 2026'da. Yani bu önümüzdeki pazar değil. Sonraki pazar. İlk kez Türkiye'de İstanbul'da Life Park'ta konser verecek Savatej. İnanılmaz heyecanlıyız. Aslında 2009 yılında John Oliva Spain grubuyla gelmişti. Zachary Stevens, yani Savatej'in şu anki solisti olan Zach da Rock the Nations'da yıllar önce kendi grubu Circle to Circle'la gelmişti ama Savatej olarak onları hiç izlememiştik. O yüzden inanılmaz heyecanlıyız. Konser ilk açıklandığında mekan zorlu olarak lanse edilmişti. Daha sonra mekanı değiştirdiler. Life Park'a alındı ve bazı prens ve prensesleri sanıyorum bu değişiklik rahatsız etti. Neden? Çünkü ulaşım zor diye bir sürü biletini iade etmişler. Mekan değişikliği açıkçası benim ve arkadaş çevremin tadını çok kaçırmadı. Çünkü adamlar zaten İstanbul'a geliyor. Çok büyük bir grup. Yani ulaşım zor ne demek İstanbul içerisinde? Yani inanamıyorum gerçekten. Nerede olursa olsun gideriz. Yine koşarak gideriz. Çünkü Savatej. Bu arada ben Life Park'ı da geçtiğimiz seneki festivalde deneyimledim. Hiç de kötü bir yer değil. Ses sistemi de inanılmaz iyi. Yani ne oldu ki bu kadar tepki verildi? Gerçekten hiç anlamıyorum. Yani zaten bu sene izleriz. Bir daha izler miyiz bilemeyiz. Gelirler gelmezler belli değil. Yani bu Rotting Christ ya da Katatonya ya da Haggard değil ki her sene gelsin Savatej.

Şimdi de Savatage'den sonra sırada Megadeth var. Megadeth'in son albümünden iki şarkı dinleyeceğiz. Hatta ilki, İstanbul'da ilk kez canlandırdığı şarkı Puppet Bride. İki şarkı dinleyeceğiz ama Megadeth hakkında da birkaç kelam etmek isterim. Şimdi biraz magazin. Megadeth cephesinde Dave Mustaine kaynaklı kaos asla bitmiyor ve sular durulmuyordu. David Ellefson ile Dave Mustaine yine bir çıkışlarda bulunmuş, bir açıklamalarda bulunmuşlar. Dave de zaten ego öyle yüksek ki içinde böyle bastırılmış bir kim var? Hınç var sanki. Değişik değişik hareketler yapıyor. Bu kafa Metallica'dan atılmasaydı da gene bir mağduriyet bulur. Bu sefer de işte plak şirketine, yapımcıya, grubu alıp sonra habersizce gruptan attığı birilerine mutlaka saldırır. Onlara düşman kesilirdi. Bu psikoloji önce bir düşman yaratıp sonra ondan nefret edip hayatını o düşmanı yenmeye adamayı gerektiriyor adeta. Yani öyle bir sinir harbi. Ama işte sonunda böyle kanser alıyorsun Dave Mustaine. Yani bir ders al, bir sal artık. Bu sefer de durup dururken David Ellefson bir çıkışta bulunmuş. Adamı sinirlendirmiş. Sen de artık dur, otur oturduğun yerde değil mi? Yok. İlla bir artistlik yapacak, kızdıracak adamı. Ne demiş bakalım. Hatta okuyayım şuradan. Demiş ki Megadeth, Dave Mustaine'in solo grubu gibi. Eski Megadeth basçısı David Ellefson gruptaki geçmişi ve mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmış. Megadeth'te olmadığım zamanlarda oraya hep Dave Mustaine'in solo grubu gözüyle bakıyordum. Burada da kendine pay çıkartmış, yani Megadeth'te olmadığım zaman böyle. Bu durum sadece ben gruptan ayrıldığımda değil, 2002 ile 2010 yılları arasında grupta olmadığım dönemde de böyleydi. David demiş ki dışarıdan bakıldığında grubun vizyonunun, şarkı yazımının ve tüm kararların Dave Mustaine'e ait olduğunu vurgularken, kendi grupta olduğu dönemlerde ise aralarındaki kurucu ortak hukukunun farklı bir kimya yarattığını belirtmiş. İşte durup dururken atmış tutmuş. Dave Mustaine de kendisi açıklamalarda bulunacağını söylemiş bu eleştirilere karşı. Biz de heyecanla çekirdeklerimizi aldık, kenarda bekliyoruz. Acaba karşı çıkışı ne olacak diye.

Megadeth'ten sonra sırada Amorphis var. Amorphis'le ilgili şöyle bir şey oldu. Kendi sosyal medya hesaplarından bir gün önce bir fotoğraf paylaştılar. 2010 yılında İstanbul Unirak'ta galiba geldikleri festival. O konser için geldiklerinde İstanbul'da çekilmiş olan bir fotoğrafı paylaştılar. TBT yaparak 2010 yılından diye. Ben de ondan sonra düşündüm, çok uzun zamandır ben de Amorphis çalmıyordum programda. Bu da onlara bir teşekkür mahiyetinde olmuş olsun.

Evet, Amorphis'ten sonra şimdi sırada Pantera ve arkasından Sepultura gelecek. Neden? Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur, bu programı dinleyen çoğunluk biliyordur zaten. 12 Temmuz 2026 yani bu pazar günü Ataköy Marina Arena öyle bir konsere ev sahipliği yapacak ki heyecan gerçekten tavan. Gerçekten yılın en sert konseri olabilir. Ocak sonları Şubat ayı gibi sanıyorum ilan edilmişti konser. Henüz ön gruplar o zaman belli değildi ama o zaman bile inanılmaz heyecanlı idik ve biletler satışa çıkar çıkmaz zaten almıştık. İşte o gün geldi, çattı. Bu pazar günü Pantera, Sepultura bir de ön grup olarak kendilerine deathcore, Amerikalı bir deathcore grubunu da eklemişler. Body Snatcher çıkıyor, sonra Cavalera, çok sevgili Max ve Ivor Cavalera'nın, yani Cavalera kardeşlerin grubu. Zaten Sepultura dinleyeceğiz baştan sona. Sonra Pantera sahne alacak. İnanılmaz heyecanlıyım gerçekten. Ayları sayıyorduk, günleri sayıyorduk. O gün geldi, çattı. Şimdi biz Pantera dinleyelim. Biraz ısınmaya başlayalım. Ayrıca o gün hava çok sıcak olacak ve uzun da bir gün olacağı için öncesinde umarım dinlenirsiniz, vitaminlerinizi alırsınız ve kendinizi hem fiziken hem ruhen hem de aklen hazırlarsınız o konsere. Çünkü ben öyle yapacağım.

Bu arada bu hafta da bitti. Önümüzdeki hafta Cuma günü yani yine saat 8'de Radyo D'de buluşmak dileğiyle. Hafta sonu konsere gidecek olanlar için, konserlere gidecek olanlar için iyi eğlenceler, gitmeyecek olanlar için iyi istirahatler. Herkese mutlu, sağlıklı, neşe dolu, huzurlu, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

kısa, uzun cümleler için. Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için. Hep bir karşılık bekledik, çok hazırdık, hiç sevmedik. Yorulmadık.

0: Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Radyo ne? Ritim burada, nefes burada. Sahne seninle.
2: Sahne.
3: Radyo ne? Sahne.

atmosfer bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe en yakın yer.
1: Teşekkür ederim. Yıllar yıllar geçmiş, ben farkına varmamışım. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela heyecanım. İyi ki buradasınız. İyi ki buradayım. Benim için çok güzel bir gece.

0: Çok çok teşekkür ederiz. Harikasınız.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler Radyo.

0: radyoda. Sahne.
1: Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar. Sahne.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.